ölümün buzdan heykelini dokuyor sessizlik. Ortada öylece kalıyor ölü. Yalnızlığıyla kucaklaşıyor. Yüzü hiçbir yere bakmıyor. Yanağına dokununca ışık sönüyor. Göğsü kaskatı, kalbi kıpırtısız, elleri boş. Avuçlarına hiçbir şey sığmıyor. Dudaklarında yarım kalmış gülüşlerin neşvesi var. Bir sonraki nefese acıkmış gibi. Kirpik uçlarına asılmış hasretleri. Tavana çakılı gözleri boşluğu emiyor. Göz bebekleri ölümü resmediyor. Bu benim. Bu benim ölüm. Bu benim ölümüm. Bana geldiğinde ölüm böyle olacak.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek, peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: bulamadı.
1: Rahman'ın adıyla. Ey rahmetin ve şefkatin en büyük örneği, seni özlüyoruz. Baki aleme göçmene 6 gece vardı. Hazreti Ayşe'nin odasında arkadaşların girdi yanına. Gözlerin yaşardı. Hoş geldin dedin yaşlı gözlerle. Yorgun bedeninle peygamberi duaya mazhar oldu odandakiler. Önce Allah'a hamd ve onun selamıyla başladın her zaman olduğu gibi ey sevgili. Allah sizi korusun, sizi himayesine alsın, size yardım etsin. Rahman size bol rızık ihsan etsin, sizi kollayıp korusun, amellerinizi kabul etsin. Amin dedi tüm melekler, amin dedi duayı işitenler. Sonra hayat veren öğütler çıktı o gül kokan dudaklarından. Size Allah'a boyun eğmeyi, takva üzere bulunmayı öğütler ve sizi Allah'a emanet ederim. Benden sonra Allah'ın kullarına ve sahip olacağınız kimselere zulmetmeyiniz. Sonra bir sessizlik kapladı odayı. Duygu seli hakimdi bu vedaya şahitlik edenlerde. Ecel yaklaştı dedin ve sükunet bozuldu odada. Dönüş Allah'a, Sidretül Müntaha'ya, Refiki Ala'yadır dedin. Şimdi veda başlamıştı sevgili. Sana aşıkların gözlerinin yaşı kesilmeyecekti. Önce en yakınlarından, arkadaşlarınla, sonra da bizlerle ey şefkat peygamberi. Sıralayıvermiştin nasıl yıkanacağını, nasıl kefenlenmen gerektiğini. Sonra işaret ederek beni şu sedire uzatın ve biraz yalnız bırakın dedin. Cebrail ve tüm melekler cenaze namazımı kılacaklar. Beni herhangi bir kadının ağlaması ve üstünü başını yırtan ağlayıcı kadınların bağırışmalarıyla rahatsız etmeyin diye vasiyet ettin. Orada bulunanlara gözleri nemli bir şekilde bakarak hepinize selam olsun dedin. Yorgun bedeniniz ve sancılarınız da seni görmeden iman etmiş ümmetini unutmadın ey şefkat peygamberi. Bu büyük bir vedaydı sevgili. Sıralamıştın seni görmeden iman eden ümmetine veda sözlerini. Burada bulunmayan dost ve kardeşlerime selamlarımı söyleyin. Benden sonra benim dinime girenlere ve bugünden kıyamete kadar bana uyanlara şahit olun ki selam olsun dedin. Bizden de sana selam olsun ey şefkat peygamberi. Asırlar önce yolladığın selamını aldık. Selamın başımız üstüne ey Nebi. Şimdi aşıklar yad ederken seni, gül kokan salat ve selamlarını veda ettiğin Ravza'ya yolluyorlar. Seni görmeden sana aşık ümmetin gözü yaşlı gecelerde sana olan sevgilerini haykırıyorlar. Bizler de tüm kainatı şahit tutarak sana selam yolluyoruz ey sevgili. Selam olsun doğduğun güne de, Refiki Ala, yüce dostu seçtiğin güne de selam olsun. Ey merhametliler merhametlisi, ey ümmetinin peygamberi.

senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum. Gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandili'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen son baharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır! Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi! Sevgili, en sevgili, ey sevgili! Uzatma dünya sürgünümü benim! Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandığım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır.
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, ey sevgili.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki ben değil, okşar mısın?

sanadır. Küle döndüm amma közde yanmadım. Bir gönül ki böyle yanar sanmadım. Pınarlardan içtim, içtim kanmadım. Anladım ki susuzluğum sanadır. Kuluna hem yoldaş, arkadaş verdin. Hem ana, hem baba, hem kardeş verdin. Sofrasına ekmek verdin, aş verdin. Anladım ki bu açlığım sanadır. Yollarına ömür serdim, dolaştım. Toz, toprağa, çamurlara bulaştım. En sonunda menzilime ulaştım. Anladım ki bu çileler sanadır. Yollar gördüm aşk peşine düşeli. Eğri, doğru, dönemeçli, köşeli. Yollar gördüm sabır taşı döşeli. Anladım ki bütün yollar sanadır. Kullar gördüm semaya el açmada. Bin vecd ile bedenden vazgeçmede. Kullar gördüm yücelere uçmada. Anladım ki tüm secdeler sanadır. Vicdanımı karalarla bağladım. Yaralarım haram ile dağladım. Pişman olup yıllar yılı ağladım. Anladım ki gözyaşlarım sanadır. Her şey döne döne sana gitmede. Yıldızların bile ömrü bitmede. Tüm kainat hamdü sena etmede. Anladım ki bu dönüşler sanadır. Bazen bir kitapsın kulun elinde. Bazen ilahisin aşık dilinde. Bin bir ses gibisin gönül telinde. Bu şiirler, bu besteler sanadır.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin? Neredesin?

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.

küfür karanlığının, karanlık gecelerinden olan zindan, müminin davasının hakimiyetinin engellenmesine dayanamayıp karşı çıkınca karşılaştıklarındandır. Bir adım bir safhadır. Davetçinin karşılaştığı bir imtihandır. Orada çekilen ızdırap, gözyaşı, bu davanın oluşumunda dökülen kanların bir benzeridir. Davaya hediye olarak sunulacak kanın temizlenme yeridir. Zindanın felsefesinin temelinde egemene onun tasallutundan, kanunlarına, düzenlerine, baş kaldır yattığından toplumların temel meselesi olan yönetimle yakın ilişkisi vardır. Zulme, küfre baş kaldırmanın karşılığı zindan olduğundan dolayı zindandakiler yönetimin birinci derecede düşmanı oluyorlar. Ayrıca zindan, müminlerin kafirlerle, zalimlerle, şeytanla, nefisle savaş alanlarından biridir.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

ellere devleti sermetsin efendim. Divan-ı ilahi de serametsin efendim. Menşur-u le amrukle müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada. Gül bengi kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed.

ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efgan. Yes ile usatım ola ahvali perişan. Desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Haktan bize sultan müeyyetsin efendim.

dalıp bahri gama, Fikret'e gittim. İlden yitirip kendimi, bir hodluğa gittim. İsyanım anıp, akıbetimden hazer ittim. Bu matlağı yad eyledi, bir seyyid işittim. Sen Ahmed-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmitteyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ağyâre penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nikah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile düzaha kakma. Rahmeyle aman ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi, pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud Muhammed'sin efendim.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544-399-2727.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp bağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber vermesek. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş.

ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canından. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanefm.com.tr
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
5: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
11: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
12: Kervan FM Haber.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Daha sonrasında ikinci bölümde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız. Haberlerimizle başlayalım. Günlerdir tatil dönüşü yollarda dikkatli olunması uyarıları yapılıyordu. Ancak yine de trafik terörü önlenemedi. Ve maalesef Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti.
14: Bayram dönüşleri başladı. Ardından acı haberler de geldi. Denizli'de facia yaşandı. İzmir-Antalya seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, AFAD, UNKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı noktada sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda otobüsün tamamının yandığı görüldü. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkarıldı.

0: Duygusal anlar yaşayan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
1: Elhamdülillah çok mutluyuz. Bu vazifemizi yapmış olduk yani. Aynen. Yani şöyle, oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
0: Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.
2: Hamdolsun çok şükür biz de ibadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenenler de var. Ailemiz var, çocuklarımız, çocuğumuz, onu bekliyoruz. Biz bekliyorlar. Çok şükür, buna şükür. Allah inşallah yapmayanlardan nasip et.
0: Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdağ ise, hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.
3: Vallahi söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece orada görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah. Bunlar torunlarım, oğlum, gelinim, kızım. Eşimle beraber zaten bir yolculuğa çıkmıştık. Efendime söyleyeyim. Bugün de döndük. Amin inşallah. Amin inşallah. Sizleri tez vakitte Rabbim nasip etsin inşallah.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah.
5: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Dönüş çilesi başladı. Kurban Bayramı tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşanıyor. TEM otoyolunun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Kuzey Ege'de tatil beldelerinden yola çıkanlar da Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmara Ereğlisi'nde yoğunluk yaşadı.

31 Mayıs 2010'da Siyonistlerin saldırısına maruz kalan Mavi Marmara'da şehit olanlar unutulmuyor. Evet, aradan 16 yıl geçti. 10 Gazze gönüllüsünün şehit olduğu katliamda onlarca kişi de yaralanmıştı. Daha sonra Mavi Marmara gemisi ve içindeki insan hakları aktivistleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu. Şimdiki haberimizde Siyonist barbarlığın karanlık yüzünü bir kez daha ifşa ediyoruz.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Abluk altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin, Siyonist terör rejimi tarafından saldırıya uğraması ve 10 Müslümanın

0: İd olması aradan yıllar geçse de unutulmuyor. İnsanlık tarihinin her döneminde azgınlık göstermiş, Allah'a isyan etmiş, yaptıkları zulümler ve katliamlarla anılır olmuş İsrailoğullarının son nesli Siyonist çete, tıpkı ataları gibi Müslümanların kanını akıtmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Genelde tüm insanlığı, özelde ise İslam'ı ve Müslümanları kendine hedef alan Siyonistler, mazlumlar tarafından telin ediliyor. 14 Mayıs 1948'de İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan terör rejimi, o günden bugüne oluk oluk kan akıttığı gibi fitneleriyle de Müslümanlar arasında büyük uçurumların, tefrikaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bir taraftan dünya ekonomik sistemini elinde tutarak insanlığı sömüren Siyonistler, diğer taraftan da mazlum ve mustazaflara uyguladığı zulümlerle toprağı kana boğuyor. Ancak dün tıpkı Hayber'de olduğu izzetli Müslümanlar, İsrailoğullarının zulümlerine karşı direniyor. Hiçbir zalim zulmüyle payidar olmadığı gibi, terör rejimi de zulümleriyle payidar olamayacaktır inancı, müminlerin umutlarını canlı tutuyor. İnsanlık tarih boyunca İsrailoğullarının büyük ihanetlerine, sapkınlıklarına, zulümlerine şahitlik etti, ediyor. Yakın zamanı kapsayan son 72 yılda yaşanan Deir Yasin, Sabra Şatilla, El Halil ve Cenin katliamları unutulamadığı gibi yaşanan acılar da hala tazeliğini koruyor. Bu anlamda terör rejiminin pervasızca işlediği başka bir katliam da elbette ki 2010 yılının 31 Mayıs'ında yaşanan Mavi Marmara katliamı olarak göze çarpıyor. Gazze'de abluk altındaki mazlumlara gıda ve ilaç yardımı taşıyan Mavi Marmara'nın 2010 yılında uluslararası sularda Siyonist çete tarafından vahşice saldırıya uğraması unutulmuyor. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 10 Müslüman şehit olması Müslümanları bilemeye devam ediyor. Evet, ne önceki yaşanan katliamlar unutuldu ne de Mavi Marmara unutuluyor. Kamuoyu Mavi Marmara davasının hükümetin Siyonist rejimle vardığı mutabakat nedeniyle düşürülmesini de unutmuyor. Dün işgal rejimine karşı alınan tavırdan taviz verilmesi İslam ümmetine hiçbir katkı sağlamayacağına inanılıyor. Mübarek Kudüs ve mukaddes Mescid-i Aksa işgalci Siyonistlerin zulmü ve esareti altında inlerken Siyonistlerle normalleşmenin daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağı düşünülüyor. Müslüman kamuoyu ambargolar kalkana, Kudüs özgür olana kadar tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyor.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İşgal rejiminin Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli katledildi. En az 130 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında katledilenlerin sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son olarak Gazze'deki hastanelere bir şehit ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgalcilerin saldırılarında 930 kişinin katledildiği belirtildi. 2819 kişinin ise yaralandığı ve enkaz altında da 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu. En az 130 kişi de yaralandı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan işgal ordusunun bayramın son günü Gazze şeridine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Said Faiz Şimali pazar günü şehit oldu. İşgal ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla bombalamış, Faiz Şimali ağır yaralanmıştı.
1: Gazze'de görevi yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard İşgal ordusunun sivil katliamlarına dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarında vurulan çocukların sadece belirli bölgelerinden hedef alındığını belirterek, bir gün 4 çocuk hastaneye getirildi, tümü sadece testislerinden vurulmuştu. Bu bir tesadüf değil, hedef pratiğiydi, dedi.
2: Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden kanser cerrahı doktor Nick Maynard, Tucker Carlson'ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliğini anlattı. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarından hastaneye getirilen yaralıları ameliyat ettiğini ve meslektaşlarıyla birlikte belirli günlerde benzer bölgelerden vurulmuş hastalar geldiğini fark ettiklerini söyledi. Maynard, bir gün yaralıların ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinden, başka bir gün göğüs bölgesinden, başka bir günse karın bölgesinden vurulduğunu dile getirdi. Cumartesi günü ise 4 çocuğun hastaneye getirildiğini belirten Maynard, bu çocukların yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi. Maynard, çocukların kendi hastaları olmadığını, üroloji uzmanı meslektaşlarının bu vakalarla ilgilendiğini belirtti. Ancak o sırada Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde bulunduğunu ve ard arda getirilen çocukları hatırladığını söyleyen Maynard, yalnızca testislerinden vurulduklarını doğrulayabilirim dedi. Maynard, tanık oldukları yaralanma tablosunun hedef pratiği izlenimi verdiğini söyledi. Oxfordlu doktor, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralıların bu şekilde benzer bölgelerden vurulmasının rastlantıyla açıklanamayacağını belirterek, bu çocukların hepsi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın gıda dağıtım noktalarında vurulmuştu dedi. Söz konusu vakıf, ABD ve işgal rejimi tarafından oluşturulan yardım tuzakları kapsamında kurulmuştu. Tucker Carlson ise Gazze'de yaşananları Ruanda soykırımıyla karşılaştırdı. Carlson, 1994'te Ruanda'da yaşanan katliamların dünya tarafından bilindiğini ancak durdurulmadığını hatırlatarak benzer bir sessizlik ve kayıtsızlığın Gazze içinde geçerli olduğunu söyledi.
1: Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.
2: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini açıkladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinin %70'ini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını ifade etti. Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin işgal rejiminin ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında da bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak işgal rejiminin tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla suçladı. Netanyahu, işgal ordusunun Gazze şeridinin %60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek bu oranı %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana, işgal rejiminin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli şehit oldu. 2811 kişi yaralandı.
1: İşgal rejimi Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi katledildi. Yapılan başka bir saldırıda da biri sağlık görevlisi 2 kişi katledildi, 4 kişi de yaralandı.
2: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'da yine katliam yaptı. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Addun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk, 9 Suriyeli'ye ait olduğu bildirildi. İşgal ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin katledildiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan işgal ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombaladığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin katledildiği aktarılan haberde, işgalcilerin Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin katledildiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi. Nebatiye kentindeki Kefcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarıldı. İşgal rejiminin saldırılarına karşılık Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Hizbullah, işgal rejiminin kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde işgalcilere ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşgal ordusuna göre Lübnan'ın güneyindeki Zevter el-Şarkiya'da bombalı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir işgal askeri öldü, 4 asker ise yaralandı. İşgal ordusu radyosu ölen ve yaralanan işgal askerlerinin Givatik Şif Birliği'nden olduğunu aktardı.
1: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının en az 3.412'ye, yaralı sayısının ise 10.269'a yükseldiği bildirilmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırıya devam ediyor. Berlin, Paris'te düzenlenen gösterilerde işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler silah sevkiyatlarının durdurulmasını, Filistin halkına destek verilmesini ve uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atmasını talep etti.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek işgal rejiminin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri, Avrupa genelinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerin yeni halkası oldu. Aynı kapsamda Almanya'nın Osnabrück kentinde de ayrı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, Alman bir silah fabrikasının işgal rejiminin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rafael'e satılmasına karşı çıkarak anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Eylemciler, Alman hükümetine Siyonist rejime yönelik silah ihracatının ve mali desteğin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca başta Volkswagen olmak üzere bazı büyük Alman şirketlerini işgal rejimiyle sürdürdükleri ekonomik ve finansal ilişkiler nedeniyle Gazze'deki savaşa dolaylı destek vermekle suçladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, 2 yıl önce Fransız makamları tarafından gözaltına alınan Filistinli siyasi mülteci ve eski esirin serbest bırakılması talep edildi. Gösteriler son aylarda Avrupa genelinde büyüyen Filistin dayanışma hareketinin devamı niteliğinde gerçekleşti.
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı ABD Savunma Bakanı Hexet. Başkan iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti.
2: ABD ve İran heyetleri ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde pazarlıkları sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görüşmelere ilişkin, İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basınından The New York Times ise Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti, her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran lideri Müçteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise önceki gün Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söylemişti. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin ihlali onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarı da yapıldı.
1: ABD Başkanı Trump güven vermemeye devam ediyor. İran'la anlaşma taslağı üzerindeki maddelerle sık sık oynayan Trump, önceki gün ulusal güvenlik toplantısında yine karar veremedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine ABD tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumun imha edileceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkinde yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibafsa, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Galibaf ayrıca düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getiren Ekberzade, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri menzile alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler," dedi. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinde devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninde son şekline kavuşmadığı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olacağı aktarıldı. Bayram sonrası mecliste bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak.
2: Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre hidroelektrik enerji üretim tesisinin Devlet Su İşleri tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde cezalar gelecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmayacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megawatt başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara, ticaret ünvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleriyle bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7.863 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 1204 lira idari para cezası uygulanacak.
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci, kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansıması ile birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Evet, başıboş hayvanların %82'si toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş köpek sorunu ile ilgili bu şekilde açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki sahipsiz hayvanların büyük kısmının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde %82 seviyesinde başıboş hayvanların toplandığını kaydeden Bakan Çiftçi, sorunun uluslararası normlara uygun, kalıcı bir çözüme kavuşacağını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıpları yanında ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır. Bu nedenle insanımızı koruyan kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Birçok ile çalışmalarda sona gelindiğini, sahipsiz köpeklerin tamamının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, ihbarlar üzerinden takip sürecinin devam ettiğini söyledi. 30 büyük şehirde valilik koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyelerin çalışmalarıyla bakım evi ve doğal yaşam alanı dışında kalan köpeklerin %73'ünün toplandığını ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak, hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz.
1: Depozitolu ambalaj sistemi başlıyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2026'da başlayacak sistemle vatandaşlar içecek ambalajlarını iade ederek dijital hesaplarına ya da nakit olarak geri ödeme alabilecek. Sistem kapsamında bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller, büfeler gibi işletmeler iade noktası olarak kullanılacak.
2: Türkiye 1 Temmuz 2026 itibarıyla depozitolu ambalaj iade sistemini ülke genelinde uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar topladıkları atık ambalajları iade makinelerine teslim ederek karşılığında bedelini nakit olarak alabilecek. Yeni düzenleme kapsamında cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi zorunlu hale getirilecek. Uzmanlara göre uygulama hem çevre korumasına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi ile atıkların üretimden geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip edilecek. Böylece hem kaynak israfının önlenmesi hem de doğaya bırakılan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
1: Müzik Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji, özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir 32 derece ile haftaya güneşli bir başlangıç yapacak. Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleriyle Akdeniz'in iç bölgelerinde de etkisini gösterecek. Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve cuma günleri İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 29 derece bandında sabitlenirken Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.
1: Adıyaman'da ölüm virajı can almaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Karadana'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Engelli gencin babasından kaçtığı ansa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan genç uzun süre kaçtı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

0: Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Molla Yakup Mücahit, Moskova Güvenlik Forumu'nda ülkesinin tam egemenliğine vurgu yaparak iç işlerine müdahale edilmemesi uyarısı yaptı.
1: Küresel düzen ve güvenlik paradigmalarının ele alındığı 2026 Küresel Güvenlik Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Mayıs'ta başlayıp 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Zirveye Kabil'den katılan Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İslam Emirliği'nin Afganistan toprakları üzerinde tam ve mutlak egemenliğe sahip olduğunu belirterek, iç işlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Mücahit, İslam Emirliği'nin savunma kabiliyetlerini tahkim etmesinin sadece Afganistan'ın değil, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Bizler yalnızca Afganistan'ın güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, bölgesel istikrarda da öncü ve yapıcı bir rol oynayacak profesyonel bir savunma sistemi inşa ediyoruz. Bu uluslararası kürsüden tarihin ispat ettiği mutlak bir hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Yanlış hesaplar ve kibirle aziz halkımıza zarar vermeye, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya yeltenen şer odakları, hain ve habis emellerine ulaşamamış, İslam'ın ve mücahitlerin iradesi karşısında hüsrana uğramışlardır. Forumda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu da Batı hegemonyasının sonunun geldiğini söyledi. Tek kutuplu dünya düzeni geri dönülemez şekilde çökmektedir. Küresel güney ve doğu ülkeleri, dünyadaki gerilimlerin asıl kaynağının batılı sömürgeci güçlerin nüfuz alanlarını genişletme ve diğer milletlerin zenginliklerini gasp etme hırsı olduğunu çoktan görmüştür. Zirve marjında Rusya Savunma Bakan Yardımcısıyla Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği imkanları ele alındı.
0: Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından yayınlanan 2025 Avrupa İslamofobi raporu, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin Avrupa genelinde giderek kurumsallaştığını ortaya koydu. Rapor, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığı, çevrim için nefret söyleminin hızla arttığını ve birçok ülkede Müslümanların güvenlik eksenli politikalarla sürekli denetim altında tutulduğunu vurguladı.
1: Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal baskıların giderek daha fazla normalleştiği uyarısında bulunan yeni bir rapor yayımlandı. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından hazırlanan 2025 Avrupa İslamofobi Yıllık Raporu, İslam karşıtı ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, mağdur bildirimleri, akademik araştırmalar, medya taramaları ve İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya ve Danimarka dahil 11 ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Araştırmacılara göre İslam düşmanlığı ülkeden ülkeye farklı biçimlerde ortaya çıksa da artık Avrupa genelinde ortak eğilimler gösteren yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Kuruluş, 2025 yılı boyunca toplam 876 İslam düşmanlığı sergilenen vakayı kaydetti. Vakaların büyük kısmını ayrımcılık oluştururken, bunu nefret söylemi ve kışkırtma, karalama kampanyaları, fiziksel saldırılar ve hakaretler izledi. Rapora göre mağdurların %80'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, ayrımcılık vakalarının önemli bir bölümünün hedefi oldu. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa, İslam düşmanlığı gösteren uygulamaların bireylerden çok kurumlar ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu durum, Müslüman karşıtı ayrımcılığın giderek kurumsal boyut kazandığı şeklinde yorumlandı. Raporda, kayıtlara geçen vakaların gerçekte yaşananların yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığı vurgulandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine atıfta bulunularak, İslam düşmanlığı vakalarının sadece %6'sının resmi mercilere bildirildiği belirtildi. Araştırmacılar bu durumun nedenleri arasında kurumlara duyulan güvensizlik, Müslümanlara yönelik düşmanlığın normalleşmesi ve hukuki korumaların yetersiz görüldüğü algısını gösterdi.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Kervan FM reklamlar. Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
4: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil Gaziantep. Beydapen.
7: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
11: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 1 Haziran. Günün ayeti. Kitabı ve mizanı hak ile indiren Allah'tır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şura Suresi 17-18. Ayetler. Günün Hadisi. Taun hastalığı, Allah-u Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Kaynak Buhari Müslim. Günün sözü. Mümin ancak Rabbine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah Azze ve Celle Hazretlerine kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye indirdik. Hazreti Peygamber'in inen vahiyleri tebliğ ve tilavetinin yanı sıra, inananlara kitabı, hikmeti ve onlara bilmedikleri şeyleri öğretme gibi önemli bir vazifesi daha vardı. Onun bu vazifesinin adı beyandır. Onun Kur'an'ı beyanı ise çeşitli şekillerde olmaktaydı. Nebevi beyan, bazen Kur'an hükümlerinden anlamı kapalı veya anlaşılması zor olan ayetlere, bazen de genel hükümlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair açıklık getirme şeklinde gerçekleşiyordu. Örneğin, imsak vakti hakkında bilgi veren, şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için ayetinde geçen mecazi ifadeyi, sahabeden Adi bin Hatim hakikate hamlederek yastığının altına iki iplik koymuş. Onlara bakarak imsak vaktini tespit etmeye çalışmıştı. Bu şekilde bir sonuç elde edemeyince Allah Resulüne gelmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayette sözü edilen iki ipliği bu ancak gecenin karanlığı ile sabahın aydınlığı demektir diyerek izah etmişti. Bu olaydan da anlaşılmaktadır ki Kur'an'ı doğru anlamak Allah Resulü'nün sünnetini anlamaktan geçer. Günün duası. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
10: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil.

hüznünü canım annem. Fırlat, fırlat zalimin safına. Bırakma annem, bırakma ümitlerini. Bırakma ümitlerini zalimlerin insafına. Zalimlerin

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Kanatların varsa toza balçığa bulanmamalısın. Kanat dediğin havaya bulanmalı ki seni göklere, yücelere alıp götürsün. Dünya aşağı demektir. Kanatları olana aşağıya razı olmak düşmez. Cennetin semasında kalbinin kanatlarını sonsuzluk aşkıyla açmak istiyorsan, aşağıdayken aşağılık işlere girişme. Kalbinin kanatlarını alabildiğine açmaya ne yer var dünyada ne de gök. Şimdilik aşağıdasın. Hep aşağılarda kalmaya heveslenme.

Bir şeye gönlün akmadıkça onun sabrıyla sınanmış olmazsın. İştahını çekmeyen şey zaten senden uzaktır. Senden uzak olan için ondan uzak kalmayı sınaman gereksiz. Sabır odur ki gönlünün akışına dur derken acı çekiyor olmalısın. Sabır odur ki suları yokuşa akıtıyor gibi zorlanmalısın. Buna da sabredilir mi dediğindir sabır sınavıyla mükellef olduğun. Seni yanına çağırmayan, seni sabretmeye de çağırıyor değildir. Şimdi dur ve sabrını bir kez daha hesapla. Gönlünün aktığı yer neresi? İşte onu durdur. Sabrı aklına getirmeyen çağlayan nereden akmaktadır? İşte sabır orada bir taş gibi suyun yolunu kesmeli. Ömrün elindeki tohumlara benzer. Günler aktıkça tohumlar elinden düşer, dökülür, toprağa saçılır. Tohumları avucunda tutman mümkün değil. Sen istesen de istemesen de tohumlar harcanır, azalır, tükenir. İyisi mi sen nerede durduğuna bir bak. Çorak bir toprak üzerinde misin? Tohumların düştüğü yer sana bir şey vaat ediyor mu? Göğün yağmurları tohumlarının kabuğunu çatlatmaya yanaşmıyor mu? Işıklar tohumlarının elinden tutmuyor mu? Kendine verimli bir toprak bul.

Karınca bir buğday tanesini görür, ona razı olur. Bir tane üzerinde oyalanır durur, onun üzerine titrer. Onun varı yoğu bir buğday tanesidir. O gidince her şeyini kaybedeceğini zanneder. Mutluluğunu ona bağlar, huzurunu onun yanında hisseder. Karınca buğday tanesinin bir harmandan haber verdiğini bilseydi, bunca bağlanır mıydı bir taneye? Karınca bir buğday tanesinin nice buğday tarlalarını haber verdiğini anlasaydı, hiç oyalanır mıydı bir tane üzerinde? Şimdi sen de kendini neye bağladığına bir bak. Varın yoğun nedir bir hesapla. Neyin peşindesin bir düşün. Neye razı olduğunu bir gör. Üzerine titrediğin şeyleri bir sırala. Ahiretin tarlası iken dünya, bir buğday tanesine mi kandın? Ebedi güzelliğin aynesi iken dünya, aynaya kanıp ışığa uzak mı kaldın?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284. Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
8: kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
9: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
10: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
11: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
12: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
11: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadın, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çağrı FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Rahmetinde buluşanlar canevin oldu, seni görenler divan. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa

Selami Güneş'ten Şehadet Güvercin'e seneye inarsanız çok sevinirim. Çare Fam dinleyicilerine, Mavi Marmara şehitlerine, turnaya ve şehadet arzusu içinde, şehadet arzusunu içinde taşıyanlara armağanı olsun demişler. Ve dinleyicimiz Ahzab suresi 23. ayet mealini paylaşmışlar bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Grup Özlem'in Şehadet Güvercini eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır Silvan'dan Hamza Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Mavera'dan Diyarbakır türküsünü istiyorum. Eser Radyo başında dinleyenlere, sizlerle Çare FM çalışanlarına ve Adıyaman Gelger'de bulunan Muhammed abiye ve oğlum Ali Haydar'a Feca Kur'an takipçilerine armağan olsun. Güzel bir not paylaşmışlar ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kim utanmadı? Seni istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin.
1: Kadim bir aşk bulamadık, tutulamadık. Seni görenler divan.
0: 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Grup Mavera'yı dinliyoruz. Ah Diyarbakır.

9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Şehadet Sedat Uçan'dan Şehadet eserini istiyorum. Sizleri severek dinliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim cümlemizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Anlaşamadık. Bizlerden de bu güzel eser Şehadet Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Anlaşamadık, ağladık. Aslında sen yoksun diye olur ola. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Mustafa'dan M. Yusuf'un eserini istemişler. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile kalın. Allah razı olsun sizlerden inşallah.

Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan şehadet bir Burak eserini istemişler. Eseri ve sırdaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çarefam ailesine, ayrıca gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine, tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etmesinler, bizler iyiyiz elhamdülillah. Onlar da selamettedir inşallah. Sizlerin ve tüm dinleyicilerin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sizlerin de ve tüm değerli dinleyicilerimizin de geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sadık kalmadık, aşk oduyla yanmadık. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistin'i Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız, Afrika iyi bayramlar. Meleklerin şehri Gazze, iyi bayramlar. Ömer Muhtar'ın soylu çocukları, iyi bayramlar. Acının, ölümün başkenti Hama, iyi bayramlar. Kırgınlıklar, üzüntüler, iyi bayramlar ey hüzün.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. Bismillah Nuri Hanım bizlere ulaşmışlardı. Murat Yaman'dan Şehadet Burak eserini istemişlerdi. Bu eser var. Sırada birazdan dinleyeceğiz ama ondan önce gelen mesajlarımız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gaziantep'ten Emine Zülheca Yeğin. Sizden Grup Gençten Gül Dalı isimli eseri istiyorum. Bu eseri canım ablama ve canım anneme, tüm Kervan FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Mekke eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, tüm hacılara, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Grup Mavera'dan Bebeğim eserini istemişler. Grup Mavera'dan bugün Diyarbakır türküsü eserini dinlettik. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşı Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa ve Gazze, Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kayseri'den Havva Yaşar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şehadet Bülbuak eserini istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Yanımda gideydin gülüm, atıp da gideydin. Bir diğer dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Murat Belet'ten Küleyle eserini istiyorum. Bu eser benden arkadaşım Fatma Can Şimşek'e ve mazlum Müslümanlara armağan olsun. İbrahim suresi 42. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı dehşetten gözlerin fırlayacağı bir güne ertelemektedir. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Murat Yaman'ı dinliyoruz. Şehadet bir Burak eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çağrı Efem, Batman Aksa Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt Botan Efem, Bardem Cemre Efem, Gaziantep Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana Ustat Efem, Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Yalnızca Allah'ım vardır, dilde elhamdülillahım subhanallah. Ömer Karaoğlu var sırada. Mekke eserini dinleyeceğiz. Güzel. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Yoktur onda ezelim, yok. Batman'dan Rukiye Yezer ulaşmışlar. Muzaffer Güler'den herhangi bir eser istemişler. Eseri anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, sevdiklerine kavuştursun Rabbim diye duada bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ayrıca şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin. Amin. Çağrı Efem ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına Fatma ablaya, Emine Öner'e ve tüm ümmeti Muhammed'in geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dediler. Allah razı olsun.

0: Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. İyiyiz inşallah. Sizler de iyisinizdir. Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar eseni istiyorum. Bu eser özellikle Çarefam ailesine, Ten Köyü'nde bulunan aileme, çok değerli Yusufi abilere, sizlere ve ailenize armağan ediyoruz ve sizlerden dua istiyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Köyü'ne, Ten Köyü'ne, köylerden bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize sıradaki eser armağan olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Senden ezeli yoktur, senden güzeli Allah ya Allah.
0: 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Mekke.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım, Adem Sevgi'den Medine'de Bir Pazar eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. İyi ki varsınız Çağrı Efem, içimize ferahlık veriyor. Sabahtan akşama kadar radyom açık. Çok iyi geliyor. Ayrıca Tenköy ve Cumhuriyet Köyü'nden sizlere selam olsun. Sizi çok seviyoruz ve evimize bekliyoruz demişler. İnşallah, teşekkür ediyoruz.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek eserimi ve sıradaki tüm eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mezgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalidime, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitlere ve bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua talebinde bulunuyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ve Derviş Mahsur'dan Hazreti Ali ile ilgili eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlık, sıhhat versin Rabbimiz inşallah. Tez zamanda sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Ve gönlünüze inşirah nasip eylesin. Aşk oduyla yanmadık. Ah de sadık kalmadık. Gaziantep'ten Zehra selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan selatü selam eserini istiyorum. Eseri kızım Emine Zülheca'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a. Kadim bir el bulamadık. Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ile bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eserini istemişler. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Ve son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

ve nun arasındadır sesler, nefesler. Kün feyekun, oluşlar, bitişler. Dönükte duran şu günler, geceler, seni senden istemektir bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vusat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muzaffer Güller'den Ağlaya Ağlaya eseri olacak. Öke Gezer isimli dinleyicimiz bizlerden Muzaffer Güller'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de bu eseri kendisi için hazırladık. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan sizleri dinliyoruz. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden Şehitler Kervanı'ndan bir eser yayınlamanızı istiyorum. Buradan Nurullah, Gülsüm ve Asaf Kösen kardeşime selam olsun demişler. Bugün Şehitler Kervanı'ndan eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum, Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri hicret olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şehmuz, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e, onların geçmiş bayramı mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Ve şu an Pembeviran köyünde olan ninelerim Fatime, Halide'ye, son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca sizi radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Yasin Yaşar ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Vuslata köprü olduğunuz için teşekkür ederim. Recep Karayiğit kardeşim, Allah'ın izniyle vuslatımız bitecek. Allah var, gam yok. Emanetin Allah'a olsun.

Sıradaki eserimiz Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eseri olacak. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi bu eseri. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Aslında sen yoksun diye. Mardin Azıdağ'a bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Grup Ümmet'ten Her Dokuble eserini istemişler. Sizlere tüm ortak radyo dinleyicilerine, kardeşlerimize, Mazlum Mustafa, Felisini kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, çocuklarıma, eşime, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan olsun. Selam ve duayla hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, Allah razı olsun. Bakara suresi 186. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için Rabbim razı olsun kendisinden. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gel Değerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abi, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Aslında sen yoksun diye olur. Kur'an'ı okuyup da etkilenmeyen, günahını hatırlayıp da üzülmeyen, ibretlik bir hale muttali olup da ibret almayan, alimlerle oturup da öğrenmeyen, büyük insanların hayatlarını okuyup da himmeti artmayan bir kimse sadece yiyip içen bir hayvana benzer. Evet, böyle bir insanın hayvandan farkı sadece konuşuyor olmasıdır. Canlarca.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Sıradaki eserimiz Grup Metan Şehit Abdullah eseri olacak. Diyarbakır'dan Hacı Mevlüde teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Tüm ümmeti Muhammed'e, tüm Müslümanlara, Çarefem ailesine, şehit ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, Filistin'e, Gazze'ye Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zalimleri kahru perişan etsin dediler. Amin. Ayrıca kızlarına, gelinlerine, yeğeni Betül'e armağan ettiler. Bizlerden de Mevlüde teyzemize ve ailesine, sevdiklerine armağan olsun. Kastı var, sanki bir hıncı var. Malatya'dan Ayşegül Karadağ bizlere ulaştılar. Sıradaki eseri Çarefem ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere, ailesine, sevdiklerine, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Fethi Ahmet Şeker'in seslendirmiş olduğu Medine eserini yayınlamanızı istiyorum. Bu eseri başta sizlere tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerine armağan olsun. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara armağan olsun ve bu akrostiş şiiri okursanız sevinirim demişler.

Kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarih ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs. Evet, şiirdeki dizelerin ilk harfi yukarıdan aşağıya okunduğunda Kudüs kelimesini oluşturmakta. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Başta sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Bazı sıkıntılarım var. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin. Bir dinleyicimiz Eşref Ziya'nın fon olarak kullandığınız eserin ismini öğrenebilir miyim diye sormuş. Şu an kullandığımız eserin ismi Kurşuna Sitem. Pembe Birandan Fesih Kınaysa'daki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şeyh Huzur Ramazan Necmettin dedelerim. Bizleri merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demişler. Rupi Metan, Şehit Abdullah eseriyle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu eserden sonra son bir eserle programımızı noktalayacağız. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Son eserimiz Fethi Ahmet Şeker'in Medine eseri olacak. Bu eserle programımızı burada noktalayacağız. Bugün iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan, bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Nolu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 Nolu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 Nolu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
13: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
14: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
15: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
16: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, takla atan araçtaki aile ucuz kurtuldu. Nizip istikametinden Gaziantep yönüne seyir halinde olan bir otomobil, kent girişindeki ilk trafik ışıklarına ve polis uygulama noktasına yakın bir mesafede kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan vatandaşların ilk kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi. Bir diğer haber, acı kaza, 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay Yavuz ilçesine bağlı kırsal Aşağı Kekliktepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indiren SVA, Daha sonra aracını geri hareket ettirmek istedi. Bu sırada aracın arkasında bulunan ve dedesi tarafından fark edilmeyen 1,5 yaşındaki Naime Avcı hafif ticari aracın altında kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek aşağı Kekliktepe mahallesinde toprağa verildi. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Dede S.V.A. karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor. Bir başka haber, Hüdapar Gaziantep İl Başkanlığı'nda bayramlaşma. Hüdapar Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı siyasi partiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu. Bir diğer haber, Gaziantep'te Hayat 112 acil tanıtıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen Hayat 112 acil uygulamasını tanıtmak için sahaya indi. Yapılan bilgilendirmede Hayat 112 acil uygulamasının vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlandığı belirtildi. Ekipler uygulamanın öne çıkan şu hayati özelliklerini vatandaşlara aktardı. Hızlı ihbar ve konum, tek tuşla ihbar yapabilme ve anlık konum paylaşımı, entegre modüller, KADES, kadın destek uygulaması ve uyuma, uyuşturucuyla mücadele uygulaması entegrasyonu, afet ve enkaz desteği, afet sonrası enkaz altında kalanlar için hayat kurtarıcı alarm butonu ile yardım çağrısı, güvenli alanlar, yakınımda ne var özelliği sayesinde acil toplanma alanlarının anlık görüntülenmesi, özel modüller, okul acil modülü ve trafik kazası bildirim ekranı. Bir diğer haber, Gaziantep'te dehşet evlerine şafak operasyonu. Gaziantep'te yasa dışı yollarla ülkeye soktukları düzensiz göçmenleri alıkoyarak darp eden, işkence görüntüleriyle ailelerinden şantajla para sızdıran organize suç örgütüne jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, Adakçılar Sitesi projesinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezindeki adak kurban satış ve kesim alanlarını tek bir çatı altında toplayacak olan yeni adakçılar sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Toplum sağlığı ve şehir estetiğini korumayı amaçlayan projede 125 ve 250 metrekarelik toplam 69 işletme yer alacak. Bir başka haber, Gaziantep'te şüpheli ölüm. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu Ali, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Binevler mahallesinde meydana gelen olayda 52 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler talihsiz adamı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali, cenazesi savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

0: Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Araban Ovası'na firik ütümü sezonu başladı. Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilmesi sezonu başladı. Elde edilen firikten damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavı yapılırken Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar. Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
1: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
2: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak. Zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin, hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim, bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
7: Kim verecek göğsünü?
6: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
7: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
6: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir harf, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ, ırmak, deniz...

Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber aşkı. Söz verdik, canımızı, evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Akabe ashabı gibi.

Sonra koyuldu acımasız dünyanın ateş saçan çölüne. Diyar diyar dolaştı, diyar diyar çoğaldı. Kelime-i tevhidi öğrettik insanlara, Mus'ab gibi, Cafer gibi.

karanlıklarda dile getirilmekten korkulan hakikati meydanlarda haykırdık. La ilahe illallah. Yankılandı sesimiz arzın her köşesinde. Ebu Zer gibi, İbni Mesud gibi. Darül Erkamlarda Ammarla, Bilal'le, Zeyd'lerle kardeş olduk. Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavrulduk. Ama yılmadık, hiç eğilmedik. Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik. Sümeyye gibi, Yasir gibi. Mescitler ihya ettik. Mescitler inşa ettik dünyanın dört bir yanına. Bahçesinde binler, on binler, güller, laleler, karanfiller yetiştirdik. Ashab-ı Suffe gibi. İhanet ve entrikalarla aldatılmış, manevi bağları koparılmış, dost iken düşman edilmiş toplulukları kardeş kıldık. Kucak açtık, hayat verdik İslam'la, Evs gibi, Hazreç gibi.

ve seriye seriye yağdı haramilerin, bedbahların üzerine, topraklarımıza dadanan, zenginliklerimizi talan eden ihanet çetelerini, emperyalist güçleri bozguna uğrattık. Ebu Dücani gibi, Ebu Basir gibi. Hayatı, imanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadı. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız, bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular, darbeler vurdular hayat damarlarına ve Rahman'ın melekleri zafer muştularıyla indi cenk meydanlarına, saf saf, Bedir gibi, Hendek gibi. Müstekbirlerin tuzaklarını, projelerini darmadağın eden, yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi. Doğuda, batıda, her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu mustazaf halklara. Hazreti Ali gibi, Hazreti Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyduları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu ukbeleri, velitleri, şeybeleri ve bütün putları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahde vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu.

Şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan, memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım. Ben de ağladım. Ben de ağladım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
5: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
6: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu NY ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için NY AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. NY AVM ve Uygun AVM mağazaları.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Kervan FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içerisinde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi, başlıklarımızı bir görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde Siyonist terör rejimiyle Lübnan arasında bir ateşkes var. Ama ateşkese rağmen bayramda da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Hala devam ediyor. Ve yine son saldırılarda aralarında çok sayıda kadının ve çocuğun olduğu Lübnanlı şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşacağız. Hakeza Gazze'de de durum Lübnan'dan farklı değil. Gazze'de de sözde bir ateşkes var. Ekim ayından bu yana ama Siyonist terör rejiminin günde defalarca ihlal ettiği bir ateşkesten bahsediyoruz. Bayramda dahi saldırılar yaptığı bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve yine Gazze'ye yönelik son liman saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı var. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve İran-ABD hattında da önemli sıcak gelişmeler var. Bir taraftan müzakere masası ama öte yandan da ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırılarda da yine ateşkesi ihlal etme noktasındaki saldırıları devam ediyor. Ama İran'da da böyle bir durum var. İran'da misilleme eylemlerinde bulunuyor. Son olarak İran tarafından gelen açıklamalar dikkat çekici. Birazdan yine detayları günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. İç gündemde 9 günlük bayram tatilinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplanıyor. Kabinenin gündeminde tabii bölgede yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki son durum, bununla beraber özellikle ekonomi ve terörsüz Türkiye başlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor. Yine detayları paylaşacağız. Bu arada Merkez Bankası 2026 yılı finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda hane halkı borçlanması çok dikkat çekti. Raporun detaylarını da yine günün içinden bülteninde paylaşacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Lübnan'daki son durumla başlayacağız bültenimize değerli izleyenler. Lübnan'da ateşkese rağmen Siyonist rejimin katliamları sürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın 14 sivili şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
2: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişininse yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda iki Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken Kefir Sir'in bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3.412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.
1: Lübnan'ın ardından Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler ve Gazze'de de Siyonist terör rejimi ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği son saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
2: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında

0: edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
1: Ve bir şehit haberi de Kudüs'ten geldi değerli izleyenler. Siyonist işgalciler ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Filistin direnişçilerinden de misilleme eylemi gecikmedi. Beytullahim'de araçta eylemde çok sayıda Siyonist etkisiz hale getirilirken işgal rejimi basını ikisi ağır dört Siyonistin yaralandığını iddia etti.
0: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki Mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
1: Lübnan, Filistin'den sonra Suriye ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinin ardından 1947 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını da hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekliyor. Kuneitra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
0: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devreye gezen iki işgal askeri aracı, Sayida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

0: ABD hattında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD ateşkesi ihlal ederek bir kez daha İran'a saldırdı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan ABD'nin sık sık müzakere maddeleri üzerinde oynamasına Tahran'dan sert açıklamalar geldi. İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Garibaf, haklarının güvence altına alınana kadar anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi. Devrim muhafızları ise aşırı talepler karşısında savaşacakları tehdidinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi tesnim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
2: İnki makamat Amerikayı ısrar daran vanemud bukunan ki,
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Kırk günlük savaşla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor değerli izleyenler. BBC incelediği uydu görüntülerinden İran'ın ABD ve Siyonist işgalcilere 28 Şubat'ta başlattığı misilleme saldırılarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Bu haberi ilerleyen bültenlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. 9 günlük aranın ardından yapılacak kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi, ABD-İran gerilimindeki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin öne çıkması bekleniyor.
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık, terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor değerli izleyenler. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
1: 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler E-Devlet, E-Entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak raiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı, taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne rüşvet ve ihtikap operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Gökmen Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Myanmar'da patlayıcıların tutulduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 100 ev yıkılırken 59 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtup köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkeltü alallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Fatih ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
6: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
8: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet değerli dinleyiciler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlere yer vereceğiz inşallah. Sizler de WhatsApp istek hattından bizlere ulaşıp sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Evet değerli dinleyenler, şu an ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte başlıyoruz efendim inşallah. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksan FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM, Radyonuz Çare FM. Evet değerli dinleyenler, tekrardan geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Gönüllerin pasını silmeye, ruhunuza şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz efendim. Evet bakalım ilk eserimizi hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakalım inşallah. Ve saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler kardeşimiz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan eylesin, ateşleri bol olsun demişler. Amin diyoruz inşallah dua nispetinde. Eserlerimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. İnşallah Ahmet kardeşim, başım gözüm üstüne diyorum. Ve ilk eserimiz Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eseri olacak. Selamünaleyküm, ben Cemal, Diyarbakır cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun, esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlere sizlere selamı var. Bu hayatta kolaylıklar zorluk içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini kesme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız, selam ve dua ile demişler Diyarbakır'dan Cemal kardeşimiz. Selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Aleyküm selam, hamdolsun kardeşim, iyiyiz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramımız kutlu olsun. Sizlerden 2026 Kutlu Doğum albümünden Fethi Ahmet Şeker'in seslendirdiği Medine İlahisini istiyorum. Bu ilahi başta size ve tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerinize gelsin. Medine, Kudüs, Aksa özlemi içinde barındıranlara gelsin.

Ve haseten kardeşimize armağan ediyoruz ve Rabbim sıkıntınızı gidersin diyoruz inşallah. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.07 gösteriyor ve Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah.

Şimdi seni dinleyeceğiz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70.

0: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, kanı kaynayan gençlere, ruhu genç kananlara özel inşallah devam ediyoruz. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi eskilerle devam ediyoruz.
1: Dokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Ve ilahilerle ve ezgilerle arınan yüreklerle devam ediyoruz namelere inşallah. Hakkın zikrini hakkının vaktiyle.
1: Yanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun inşallah. Sizden Şeytel Kevanı'ndan Sadullah ile maşallah eserini ricamdır. Eser size Yusuf-i Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal abim. Allah razı olsun. Abileri saymışsınız. Biz de haseten İzzettin abimize armağan edelim inşallah. Esselamu aleyküm demiş kardeşimiz. İyi yayınlar. Ben Ümmü Yusra, Diyarbakır D2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya gel yaralı serçen parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim esaret altında bağını çözsün. Ondan başka güvenecek kimsemiz yok. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

Selamun Aleyküm, ben Mardin Kızıltepe'den Esra, sizden Müslüman Bune cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz. Evet, hali dinleyenler, vakit kaybetmeden Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eseri dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.20'yi gösteriyor ve Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinledik ve sırada Fethi Ahmet Şeker'den Medine eserini dinleyeceğiz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri'den. Ya Rabbi, Gazze'deki masumlar için yola çıkan ve Akdeniz'de şehit düşen Mavi Marmara kahramanlarımıza sonsuz rahmet eyle. Onları Peygamber Efendimiz'e cennete komşu eyle Allah'ım. Acılı ailelerine sabır ver, bizlere de onların aziz davasına sadık kıl. Zalimleri Kahhar ismiyle kahheyrele. Mavi Marmara'nın seferini Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğüyle taçlandır. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Muhammed Furkan parçasını çalabilir misiniz? İslam aleminin uyanışına vesile olsun inşallah demiş. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abim. Evet, dün 31 Mayıs şehitlerimizin yıl dönümüydü. Biz de rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini makbul ve mebrur eylesin inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan şehadet sizden. Mizgine İslam verin her için Müslümanı cihan eserini istiyorum. Seyyid Kutup'tan bir söz: dinden ve imandan yoksun olanlar, ancak kendi çıkarlarını düşünenler ve inananlara tuzak kuranlar er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan şehadet kardeşimiz.

Evet, Eli dinleyenler, Fethi Ahmet Şeker'den Medine Sen'i dinliyoruz. Esen ardından İstek Saatli, İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve diyoruz ki manevi iklimin huzur veren rüzgarları bu frekansta inşallah bir duanın amininde, bir ezginin nakaratında buluşuyoruz. Ezgiler şahit olsun sevdamıza, ilahiler tercüman olsun duamıza diyoruz. Ve programımız devam ediyor. Fethi Ahmet Şeker, Medine diyor.

0: Biri sen varsın.
1: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.28'i gösteriyor ve Fethi Ahmet Şeker'den Medine Eseni dinledik. Aşk ve sırada Dursun Ali Erzincan'dan Ben Kudüs'üm eseri var. Güzel bir şiir dinletisi olacak inşallah. Bu eseri bizden Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız istedi. Eseri değerli eşim Metin Aslan'a, değerli kızım Meryem'e, oğullarım Abdülselam, Kadir ve Muhammed'e, eltilerim Tuğba, Serpil ve Gamze'ye, görümcelerim Adile, Neriman'a ve kaynanama armağan ediyorum. Ve Rehber TV Çarefem ailesine armağan etmiş ve tüm İslam alemine gelsin demişler. Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız.
2: Sen bu aşktan bilmesin kimseler desinler falan. Bir sen varsın ben.
1: Selamun aleyküm, hayırlı günler, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Bismil'den Ali Furkan. Sizden Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Eseri öncelikle anneme, kardeşlerime, teyzelerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bismil'den Ali Furkan kardeşimiz.
2: Aşktan bilmesin kimseler desin yıllar falan. Bir sen varsın bende, ay bir de yaradan.
1: Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzetin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin'e ve ortak ayında olan bütün kardeşlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demişler. Adana'dan İzzet kardeşimiz.

0: Evet sevgili dinleyenler, istek hattımızı tekrardan hatırlatalım. Radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için 0552 334 93 70. WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ve sırada Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saatifi müzelliğiyle devam ediyor.
1: Ağlayınca yüzüm gözüm güler. Ben bittim sen bittim.
2: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Evet yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm eserini dinledik. Ve sırada Şehit Erkevanı 9'dan Muhammed Furkan eseri var. Şehit Mavi Marmara anısına. Selamünaleyküm, ben Bingöl'den. Ben Bingöl'den Ayşe Yusufcan'dan bir ilahi istiyorum. Eşime, kayınvalideme, ortak yayında bulunan tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Bingöl'den Ayşe kardeşiniz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır Sivan'dan Hamza Grup Hemden'den Potpourri eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize ve siz değerli Çal FM çalışanlarına. Adıyaman Gerge'de bulunan Muhammed abi gelsin ve oğlum Ali Haydar'a, Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağınız düşmanlarınızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali'ye İzzet Begov için güzel bir sözü, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Mustafa Demirci'den Muhammed İlahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara, peygamber sevdalarına, radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay'a. Evet, bugün maşallah Adana çıkartma yapmış. Evet, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Mardin'den, Van'dan da çıkartma bekliyoruz inşallah. Radyolarımızı hatırlayalım inşallah. Ortak yayınımızda 9 radyo ile birlikte başlamıştık ve devam ediyoruz. Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM.

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.48'i gösteriyor ve Kervan 9'dan Muhammed Furkan Esen'i dinledik ve sırada Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bir Vefa'yı Esen'i dinleyeceğiz. Güzel bir eser, beğenerek dinlediğim bir eser. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm abi, ben Diyarbakır'dan Fatma, sizden Sedat Uçan'dan Beytullah'ta Ben ilahisini istiyorum. Çok değerli Çağrı FM ailesine, Mekke Medine hasreti çeken herkese armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Diyarbakır'dan Fatma kardeşime. Ve Rabbim isteyen tüm gönüllere Mekke'ye gitmeyi ve Medine'ye gitmeyi nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Emir Kınay. Aleykümselam ve rahmetullahi kardeşim. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle gurbette bulunan dedem Şehmus Kınay'a, amcam İsmail ve amcam Ramazan'a, bütün gurbetteki abilerime selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Onların da geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisiniz, tek derdimiz sizlersiniz, iyi olmanızdır. Sıradaki parçayı özelden onlara armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan Emir Kınay kardeşim. Ben de Emir'in gözlerinden öperek geçmiş bayramını tebrik ediyorum ve Kınay ailesine, Pembe Viran köyüne de selamlarımı iletiyorum inşallah. Ve hürmetle babası Muhammed Enes Kınay'a da selamlarımı iletiyorum inşallah.

Selamünaleyküm, Adıyaman'dan dinliyorum sizi. Filistin'e zaferi nasip etsin, dualarda unutmayalım. Elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Filistin için bir parça istiyorum, çalabilir misiniz demiş. Tabii efendim, ne demek diyoruz. Adıyaman'dan bizlere kulak veren tüm herkese armağan edelim, selam edelim inşallah. Evet, seyri dinleyenler, bazen bir ezgi anlatır, kelimelerin anlatmadığını, yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüsnü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda. Bazen gözden yaş, dilden dua düşülmeyen eserlerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hüsün de bizden, tebessüm de, yeter ki rotamız hak olsun diyoruz. Evet, dinleyenler, vakit kaybetmeden inşallah Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı seni dinleyeceğiz inşallah. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için WhatsApp istikatımızı hatırlatalım. 0552 334 9370. Tekrar edelim inşallah, WhatsApp istikatımız 0552 334 9370. Hikmet Kıyan Çiçek'e kulak veriyoruz. Dünya Bevefa'ya seni dinliyoruz. Esen'in ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neden?

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileriz. Saatlerimiz 14.56'yı gösteriyor. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa Yesen'i dinledik. Ve sırada Yusuf Çan'dan güzel Kürtçe bir eser dinleyeceğiz. Gülay İslam. Ve şu an Van'dan selam olsun diyen kardeşimiz var. Ve şu an Van'dan Diyarbakır'a geliyorlar. Van'dan selam olsun. Sıradaki parçayı şoför ustası Ali kardeşime, değerli muhterem abim Abdüselam'a ve değerli kardeşim Mücahide armağan ediyorum. Ve bizler de Emin Akılıç kardeşimize armağan ediyoruz. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun diyoruz. Ve tez zamanda bizlere kavuştursun diyoruz inşallah.

0: Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan Şahade. Sizden Mizgine İslam'dan verin herçin Müslüman eserini istiyorum demiştiler. Seyit Kutup'tan bir söz paylaşmıştı kardeşimiz. İstediği parçayı bulamadım inşallah. Farklı bir eser isterse yer vereceğiz inşallah. Ve sırada Yusuf Çan'dan Güla İslam eserini dinleyeceğiz.
1: Yolları ezel, ezelden beri güzel.
0: Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten tüm eserleri eşime, çocuklarım Yusuf Enes'e, Hüseyin Eymen'e ve Meryem Betül'e, muhterem anneme, ablalarıma ve yengelerime ve tüm İslam aleminden duayı selam ediyorum. Ve rehber ve Çare FM ailesine armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşimiz.

Ve dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.03'ü gösteriyor ve Yusuf Can'dan Gülay İslam Eseri'ni dinledik ve sırada Grup Hemdem'den Potpourri eseri var. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Urfa'dan Halil İbrahim abim bizlere ulaştı. Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyorum. 31 Mayıs 2010 tarihinde terör şebekesi Siyonist İsrail alçakça yaptığı saldırı sonucunda şehadete kavuşan Mavi Marmara şehitlerini şehadet yıl dönümünde tebrik ediyorum. Ailelerinin acısını halen dipdiri bir şekilde yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizin kanlarının terör şebekesinin zilletine, İslam ümmetinin izzetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz demişler. Urfa'dan Halil İbrahim abim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.

Ankara'dan Mehmet kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri radyo başında bizlere kulak veren tüm herkese gelsin. Haseten Ankara'da yanında bulunan Mehmetcan kardeşime, Yusuf kardeşime ve Ömer hocama gelsin demişler. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Allah razı olsun. Evet, İstanbul'da Mazlum kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler İstanbul'da bizlere kulak veren tüm herkese ortak yayınızda dinleyen 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Ve ilahilerle arınan yüreklere gelsin demiş kardeşim ve bizlere armağan etmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet, bir kardeşimiz selamünaleyküm demişler, iyi yayınlar demişler, Allah razı olsun, aleykümselam, teşekkürler kardeşim. Evet, grup hemden potpourri eserini dinliyoruz, eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Hemdem'den Potpourri eserini dinledik ve sırada Biz Aşığız Şehadet eserini dinleyeceğiz. Evet, bu eseri bizden ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz istedi. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kervandan Biz Aşığız Şehadet eserini çalabilir misiniz demişler, inşallah. Başta şehadet aşığı şehadete gelsin ve bütün dinleyicilerinize gelsin. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere göstersin. Amin diyoruz. Dünyadaki vahşice süren zulümlerin sonu yakın olsun. Selamünaleyküm demişler. Tekrardan amin diyoruz kardeşim. Dua nispetinde. Selamünaleyküm, ben Pembe Viran'dan Fesih Kınay. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şehmus, Ramazan, Necmettin, dedelerim bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz, kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Evet Rabbim, tez zamanda Fesih kardeşimize kavuştursun sevdiklerini diyoruz ve bizlere de tabii. Ve Pembe Viran'dan bizlere kulak veren tüm köy halkına da sıradaki tüm eserleri armağan ediyoruz inşallah. Ve Karacadağ'dan Hamdin abim bizlere ulaştı. Eseri tüm Tenk halkına, aileme, çocuklarıma, tüm süt müşterilerime armağan ediyorum. Çare FM Rehbet İvalesi'ne ve tüm İslam alemine armağan olsun demişler. Ve bizleri de unutmamışlar Hamdin abim. Allah razı olsun, yolunuz açık olsun inşallah. Rabbim rızkınızı genişlesin inşallah. Ve sıradaki tüm eserleri Hamdin abiye ve yanında şahsında bulunan tüm değerli kardeşlerimize gelsin inşallah.

Merhaba Mardin Kızıltepe'den Beşli kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri Mardin'den sizleri dinleyen tüm herkese, oğluma, aileme ve şahsınıza armağan ediyorum demişler. Biz de hasreten Beşli kardeşimize, ailesine ve Kızıltepe'den bizleri dinleyen tüm değerli dostlara armağan ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş istek saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Ne diyoruz ki, eskiler biter ama gönül muhabbetimiz baki kalır. Kulaklarımızda hoş bir seda, kalbimizde derin bir huzurla veda etmeye az kaldı diyoruz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kasımonu'dan Gamze Şehitoğlu. Mavi Marmara sadece bir gemi değil, Gazze'deki masum kardeşlerimizin feryadına lebek diyen İslami kardeşlik ve ümmet şuurunun denizdeki tecellisidir. Kuşatma altındaki bir halka umut olmak adına canlarını ortaya koyan, bu kutlu yolda şehadet şerbeti içen Mavi Marmara şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim fedakarlıklarını katında kabul buyursun, bizleri de her daim hakkın ve mazlumun yanında duranlardan eylesin. Yayınlanacak olan eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a ve babaanneme Bedri Alkan'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Kasımonu'dan Gamze Şehitoğlu. Selamünaleyküm, ben Şehadet. Şehitler Kervanı'ndan sen ey şehit özlemin var içinde eserini çalabilir misiniz? Eser tüm Çağrı FM çalışanlarına, radyo başında dinleyicilerinize gelsin demişler. Şehadet kardeşim, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ve vakit kaybetmeden biz aşığız Şehadet'e seni dinliyoruz. Esenin ardından istek saati devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.22 gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Biz aşığız şehadet eserini ve sırada Mustafa Demirci'den Muhammed Esen'i dinleyeceğiz ve programımızı nihayet erdireceğiz inşallah. Ve gelen son paylaşımlara yer veriyoruz inşallah. İstanbul'dan Nuray kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki eserleri çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara, dinleyicinize gelsin, hayırlı yayınlar demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Esile kardeşim, sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı Efendi ve kardeş radyo çalışanlarına ve tüm Müslümanlara gelsin, selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum kardeşlerime. Evet, Diyarbakır'dan Adile bacım bizlere ulaştı. Hazreten muhterem anneme, ablam Neriman'a, gelinlerimiz Hatice, Tuğba, Serpil ve Gamze'ye ve kardeşlerime armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Adile bacımız, Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyenler, ezgiler biter ama gönül muhabbetimiz inşallah baki kalır. Bugünlük nameler sustu ama dağımız devam edecek diyoruz. Gönül heybemize bir tutam huzur koyabildiksek ne mutlu bize kardeşler. Bir sonraki ezgide buluşana dek Allah'a emanet olun diyoruz. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı bizlere nasip etsin. Sizleri Şanlıca Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her

0: cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
2: Isot King Çiğ Köfte. bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize, güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
10: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
11: Trump süreci zora sokuyor. Küresel haydut Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen nükleer ve bölgesel güvenlik müzakerelerine son anda müdahale ederek anlaşma taslağını daha sert şartlarla revize ettiği öne sürüldü. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf ise İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir diyerek Trump'ın sert şartlarına res çekti.
10: Türkiye gazetesi.
11: Bu işgali bitirin. Beşer Esad yönetimi işkence, suikast ve katliamla Lazkiye sahilinde yer alan Bayır Bucak Türkmenlerine ait 6000 dönüm araziyi gasp etti. Esad ailesinin üyeleri için deniz kıyısında 5 korsan saray inşa edildi. Tapusu elinde olan 3000 Türkmen yeni yönetime adalet çağrısı yaptı. Mağdurlar Ahmet Çağran'ın bir komisyon kurup arazileri iade etmesini bekliyor.
12: Yeni Akit Gazetesi.
11: Sıra sızıntı ajanlarda. İBB'nin yolsuzluk zanlısı eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye yakın Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yaptığı bilinirken, Baylok yazışmalarında FETÖ'cülerin övgüyle bahsettiği Özgür Özel ise örgütle hep yakın ilişki içerisinde oldu.
10: Milli Gazete.
11: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni arkasına aldığı altımızı oyuyor. İfsat projesi dinler arası diyaloğun arkasındaki isim olduğu tescillenen Rum Patriği Bartolomeos, her yerde Heybel Ada Ruhban Okulu'nun Eylül ayında açılacağını ilan ederken, diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtıkları davalarla Lozan'a uygun hareket eden Türkiye'nin kanunlarını yargılatıp mahkum ettiriyorlar.
13: Yeni Birlik Gazetesi.
11: Ebola hızla yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne patlak veren yeni Ebola salgınının daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyuran sınır tanımayan doktorlar örgütü, küresel kamuoyunu uyardı.
13: Milat Gazetesi.
11: Ümmetin Demiryolu. Osmanlı'nın rüya projesi Hicaz Demiryolu, Kızıldeniz'i Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya bağlayacak. Modern Hicaz Demiryolu vizyonuyla yeniden canlanıyor.
10: Yeni Şafak Gazetesi.
11: Aksa'da yeni provokasyon. İddialara göre Ürdün himayesindeki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak, Harem-i Şerif çok dinli ibadet ve turizm merkezi haline getirilecek. Mescid-i Aksa'ya giren istilacı teröristler İsrail bayrağı açıp İsrail Milli Marşı'nı okudu.
10: Akşam Gazetesi.
11: Yavaş yavaş olacak. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlaşmada savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz, dedi.
13: Diriliş Postası Gazetesi.
11: Yolsuzluktan sonra FETÖ krizi. CHP'de yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat iddialarıyla sarsılan belediye dosyalarının ardından şimdi de Özgür Özel hakkında çok daha ağır bir tartışma başladı. Ankara kulislerinde Özel ve yakın çevresine yönelik FETÖ iltisakı iddialarının yüksek sesle konuşulmaya başlaması yeni bir siyasi deprem olarak değerlendiriliyor.
13: Karar Gazetesi.
11: 3 bakanın gücü yetmedi. Maaşlarını alamadıkları için Ankara'nın göbeğinde günlerce seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri, İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanları alacaklarına garantör olunca eve dönmüştü. Ancak 3 bakanın garantörlüğüne rağmen 15 Mayıs'ta ödeme sözü veren patron sözünü tutmadı. İşçiler haklarını almak için yeniden eylem yapma kararı aldı.
12: Manşet haber. Manşet haber.
14: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak, o geliyor o. Ay parçamız.

korku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o geliyor.

Kervan FM. Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
5: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
6: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 00.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

150. Bölüm. Amir bin As Müslüman olalı henüz birkaç ay olmuştu. Bir gün Resulullah Efendimiz onu huzuruna çağırdı. Şam taraflarında Beli adı verilen kabileye karşı düzenlenen birliğin başına geçmesini, onları İslam'a davet etmesini, kabul etmezlerse onları dağıtmasını emrettiler. Hazırlanan birlik 300 kişiden meydana geliyordu. Bunların her biri Peygamber Efendimiz'e arkadaş olmuş, onunla birlikte yıllardır İslam davasına hizmet için gönül birliği etmiş kimselerdi. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in yanındaki okları uzatırken, "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun." diye iltifatta bulunduğu Sa'd bin Ebi Vakkas, bu birlikte bir nefer olarak vazife almış bulunuyordu. Sa'd bin Zeyd de öyleydi. Her ikisi de Peygamber Efendimiz'den cennetlik oldukları müjdesini alan mutlu kişilerdi. Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr, Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade gibi ashab arasında büyük mevki sahibi kimseler, Amr'ın komutası altında yürüyüş koluna girmişlerdi. Onları istediği yerde durdurmak, istediği yerde yürütmek, hatta koşturmak hakkına sahipti. Bu kadar kısa zamanda yıllarını bu yolda tüketmiş insanların komutanı durumuna yükselmek her baba yiğidin işi değildi. 30'u atlı 300 kişi Medine'yi terk etti. Havaların pek sıcak olması gündüzleri yürüme imkanı vermiyordu. Gece yürüyüşü daha kolaydı. Hem böylelikle daha sessiz, daha tedbirli ilerleme imkanı vardı. Beli kabilesinin bulunduğu yerlere yaklaştıklarında düşman birlikleri hakkında edindiği bilgiler Amr'ın yüzünü buruşturdu. Sayıca ve kuvvetçe üstün olan bir düşmanın üzerine yürümek bile bile tehlikeye atılmak demekti. Hem vazife yapılmış olmaz hem de Müslümanlar perişan hale düşerdi. Kısa zamanda kararını verdi ve hemen ashabtan birini yanına çağırdı. "Ey Rafi, derhal Medine'ye git. Düşman kuvvetlerinin bizden çok daha fazla olduğunu Resulullah Efendimiz'e anlat. Yardım beklediğimizi bildir," dedi. Rafi aldığı emri yerine getirmek üzere derhal hareket etti. Amr, kimseye görünmeden kalabilecekleri uygun bir yer seçerek Medine'den gelecek yardımı beklemeye başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz aldığı haber üzerine 200 kişilik bir grubu daha yola çıkardı. Bu defaki birlikte ashabın iki büyüğü Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Komutanlığa Hazreti Ebu Ubeyde tayin edilmişti. Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde'ye Amr'la ihtilafa düşmemesini, birbirlerine karşı ittifak halinde olmalarını emir ve tavsiye buyurdu. Onlar da yola çıktılar, kona göçe Amr'ın yanına ulaştılar. Namaz vakti gelmişti. Hazreti Ebu Ubeyde öne geçti. İmam olacak, namaz kıldıracaktı. Fakat Amr müdahale etti. "Dur ey Ebu Ubeyde, namazı ben kıldıracağım. Çünkü bu ordunun emiri benim." Sağdan soldan itirazlar yükseldi. Bu sözler Ebu Ubeyde'nin komutan olduğunu, namazı onun kıldırması lazım geldiğini ifade ediyordu. Amr kabul etmedi. "Siz ancak bana yardım için gelmiş bulunuyorsunuz. Artık benim emrime göre hareket etmek zorundasınız," diyordu. Nihayet Ebu Ubeyde arkadaşlarına döndü. "Resulullah Efendimiz bana ihtilafa düşmememi emretti. Amr bana uymazsa ben ona uymasını bilirim," dedi. Yumuşak başlı bir insandı. Tertemiz bir tabiatın, imrenilecek derecede güzel bir ahlakın sahibiydi. Resulullah Efendimiz'e karşı son dereceye varan bir hürmet ve itaat duygusu bütün benliğini sarmıştı. Her halinde Allah'ın rızası üzere olma emeli onun tek düşüncesiydi. Nebi Ekrem Efendimiz durup dururken "Ebu Ubeyde cennettedir" demezdi ki. Böylece Amr 500 kişiden meydana gelen ve en azından 5 tanesi cennet müjdesini hayatındayken almış bulunan
seçkin bir topluluğun emir olma imtiyazını elde etmişti. Öne geçti ve namazı kıldırdı. Bundan böyle Medine'ye varıncaya kadar bu insanların emiri ve imamı olacaktı. Artık Beli kabilesinin hemen yanı başında bulunuyorlardı. Sabahleyin onlarla karşı karşıya geleceklerdi. Mola verildiği zaman herkes sağa sola dağıldı. Çalı çırpı toplayacak, ocak yakacaklardı. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun, güneşin batmasından itibaren hava soğuyor, gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı epeyce artıyordu. Gidenler topladıkları yakacaklarla geldiler ve Amr onların önüne geçti. ''Nedir bunlar? Yakacağız, ısınacağız. Olmaz, derhal bırakın. Ama biz üşüyoruz. Hiç dinlemem, kimse ateş yakmayacak. Şayet yakan olursa onu yaktığı ateşin içine atarım. Şaka etmeyesin ey Amr. Hiç şaka etmişe benziyor muyum?'' Amr gerçekten şaka etmiyordu. Kısa zamanda emir bütün birlikler içinde yayıldı. Kimsenin hoşuna gitmemişti. Hazreti Ömer kumandanlığı bıraktığı için Ebu Ubeyde'ye fena şekilde kızıyordu. Bu defa titremekte olan insanların ateş yakmalarına engel olunması ona pek ağır geldi. Hazreti Ebu Bekir buldu ve durumu ona anlattı. Hazreti Ebu Bekir gitti. Durumu bir de kendisi anlattı. Amr onu dinledikten sonra, ''Senin görevin bana itaat etmek değil midir?'' dedi. ''Evet, o halde ey Ebu Bekir, görevini yap.'' Amr kısaca, ''Benim işime karışma.'' demek istiyordu. Hazreti Ebu Bekir bu cevabı aldıktan sonra oradan ayrıldı. ''Ne yaptın ey Ebu Bekir, neler oldu?'' Olanlar anlatıldı. Tepesi atan Hazreti Ömer gidip onun yakasından yapışmak istedi. Fakat Hazreti Ebu Bekir bırakmadı. Ve o geceyi müminler titreyerek geçirdiler. Sabah olunca namazı kılar kılmaz Amr yürüyüş emrini verdi. Fakat karşılarında onlara karşı koyacak, muharebe edecek bir askeri kuvvet yoktu. Hemen dağıldılar. Amr orada kalmadı, ilerledi. Gittiği yerlerde karşılarına duran olmuyordu. Sadece bir

arkadaşlarına haber verdi. Ben de bu durumda yıkanırsam çok fena olacak dedikten sonra suyla ön ve arka yerlerini yıkadı. Abdest aldı, gusül yerine de teyemmüm etti ve namazı kıldırdı. Namazı kılanların içi rahat değildi. Fakat Amr, komutanlığı kimseyle paylaşmayı hatırından bile geçirmiyordu. Bu durumda olsun Ebu Ubeyde'ye namazı kıldırmasını emredebilirdi. 500 kişilik ordu içinde İslam dinini ve Kur'an'ı ondan iyi bilenlerin sayısı %90'dan aşağı değildi. Medine'ye yaklaşınca müjdeci gönderildi. Ardından da kendileri şehre girdiler. Resulullah Efendimiz gerek müjdeden ve gerekse Müslümanlardan bilgi aldı. Hoşa gitmeyen iki konuda Amr'ı sorguya çekti. ''Neden soğuk gecede ateş yaktırmadın ey Amr?'' ''Ya Nebiyallah, ateş yaktığımız takdirde adamlar hem bizim geldiğimizi anlar hem de sayımızı tahmin ederlerdi. Halbuki ben sabahleyin onlara hücum etmeyi düşünüyordum. Neden cünüpken gusletmedin ve teyemmümle onlara namaz kıldırdın? Hava çok soğuktu. Yıkandığım takdirde hastalanıp ölebilirdim. Yüce Mevla ise kendinizi öldürmeyiniz. Allah sizin hakkınızda pek merhametlidir.'' buyurdu. Onun bu fermanına güvenerek teyemmüm ettim ve namaz kıldırdım. Resulullah Efendimiz bu cevabı gülümseyerek değerlendirdi. ''Böyle yapmamalıydın.'' demediler. ''Şöyle yapsaydın.'' demediler. Bu hadise ileride Mısır Fatihi olarak tarihe geçecek olan Amr bin As'ı Zatüsselasil gazasının muzaffer komutanı olarak tespit etti. Onun komutanlığına ve emirliğine pek hevesli bir insan olduğu da yine bu tecrübeyle ortaya çıkmış oluyordu. Bu duygular Amr bin As'ı pek çalkantılı siyasi bir hayatın kucağına çekecek, ölüm döşeğinde yatarken dönüp baktığı hayat şeklinden utanacağı nice hallere düşecekti. Zatüsselasil gazasına giden birliğe Amr bin As'ın komutan olarak seçilme sebebi büyük annesinin Beli kabilesinden olmasına dayanmaktaydı. Soy itibariyle o kabileye bağlı olan Amr elbet onları ve onların yurdunu daha iyi bilecekti. Bu arada Amr'ın tabiatının yönetici olmaya pek müsait olunuşu da hatırda tutulmalıdır. Bu olay Amr bin As'ı Hazreti Peygamber'in en çok değer verdiği insan acaba ben miyim şeklinde düşünmeye davet etti. Ashab-ı kiram arasında en ön sıraya alan Hazreti Ebubekir, Ömer gibi iki değerli kayınpederini durup dururken emrine vermemişti ki. Daha geride kıyamete kadar ismi saygıyla anılacak bunca insan hep Amr'ın gerisinde saf bağlamışlardı. Onun emriyle yatıp kalkmış, onun buyruğuyla savaş meydanına ilerlenmişti. Bir gün Habibi Hüda aleyhisselam Efendimiz yalnız başına oturur halde buldu. ''Fırsat bu fırsattır.'' dedi ve huzuruna vardı. Selam verdi. Bir iki sohbetten sonra ''Ey Allah'ın peygamberi, en çok sevdiğin insan kimdir?'' dedi. ''Kim olabilir ey Amr? Elbet sensin.'' Bu yolda bir cevap alacağını kuvvetle ümit etmekteydi. Zaten bu suali sorduran da o ümitten başkası değildi. ''Sabret ey Amr. Şöyle bir dostlarımı gözden geçireyim. Peygamber Efendimizin cevabı böyle de değildi. Hiç tereddüt etmeden gayet emin bir sesle "Ayşe'dir" dedi. Bu cevap Amr'ı ikinci bir ümide sevk etti. ''Kadınlardan sormadım ey Allah'ın peygamberi. Erkeklerden en çok sevdiğin insan Ayşe'nin babasıdır. Ondan sonra Ömer bin Hattab'dır. Daha sonra Resulullah Efendimiz soruların cevabını beklemeden veriyor, Amr ise bu defa mutlaka benim adım söylenecek düşüncesiyle aynı suali tekrar edip duruyordu. Bir müddet sonra artık sormamaya karar verdi ve sustu. İleride bu hatırasını gelecek nesillere anlatırken, ''En sona kalıveririm korkusuyla sormadan vazgeçtim.'' diyecekti. Bu sualler ve cevaplar Amr'ı daldığı hayal aleminden çekip aldı. Bundan böyle de bir daha böyle hayallere kapılmayacaktı. Acaba Amr'ın sorusuna cevap veren Efendimiz, Hazreti Ömer'den sonraki sırayı nasıl devam ettirmişlerdi? Ne olurdu Amr, Hazreti Peygamber'in verdiği

Sırayı bize olduğu gibi naklese de, büyükler büyüğünün gönlünde dizilen sevgi tespitinin tanelerini sıra sıra öğrenme imkanına sahip olsaydık. Yahut Amr, kadınlardan sormuyorum demese de, hanımlar arasında Hazreti Ayşe'den sonraki sırayı bilebilseydik. Bunlar, zamanına yetişilemeyen sevgilinin sevgililerini tanıma arzusuyla dolu gönüllerin ifadeleri. Habibi Hüda Efendimizin mübarek gönlünde yer tutma bahtiyarlığına eren mutlu insanlar. Ezelden ebede bitmez tükenmez selamlar, hürmetler. Resulullah Efendimiz bir gün vefat eden arkadaşlarından birinin cenaze namazını kıldırdılar. Cenazenin göğsü hizasında durdular. Diğer müminler onun ardında saf bağladılar. Efendimiz ellerini kaldırdı, Allahu Ekber diyerek ellerini bağladı. Sübhaneke'yi okudu. Ellerini kaldırmadan Allahu Ekber dedi, Allahümme salli, barik dualarını okudu. Yine ellerini kaldırmadan cenaze namazında olduğu duayı okudu. Allah'ım, bizim hayatta olanımızı ve ölenimizi, burada bulunanımızı ve bulunmayanımızı, küçüğümüzü, erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allah'ım, bizden hayatta bıraktığını İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü imanla öldür. Allah'ım, bizi ölen için sabretme ecrinden mahrum bırakma. Onun ardından da yolumuzu şaşırmaktan bizi muhafaza buyur. Resul-i Muhterem Efendimiz bu duayı okuduktan sonra ve dördüncü defa Allahu Ekber dedikten sonra sağ ve sola selam vererek namazı bitirdiler. Bu her cenaze namazında okunan duaydı. Ensardan olan bu zatın Allah'a ve Resulüne olan sevgi ve bağlılığı Nebiler Serveri Efendimiz'i namazdan sonra tekrar dua etmeye sevk etti. Ellerini kaldırdı. Allah'ım, onu bağışla, ona merhamet buyur, onu affet. Onu her türlü belalardan muhafaza eyle. İkramını mükemmel, konuk edileceği menzili güzel yap. Onu suyla, karla, doluyla, buz gibi soğuk sularla yıka. Elbisenin kirden temizlendiği gibi onu da hatalarından temizle. Ona dünyadaki evinden daha mükemmel bir ev, ehlinden daha hayırlı bir aile efradı, hanımından daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir fitne ve imtihanından, cehennem azabından koru diyerek dua ettiler. Peygamberlerin en büyüğünün yaptığı bu dua, orada bulunanların kalplerini titretmiş, gönüllerini sarsmıştı. O derecede ki, yıllarca sonra bu aziz hatırayı anlatan Af bin Malik, etrafında kendini merakla ve dikkatle dinleyen topluluğa şöyle demişlerdi. Peygamber Efendimiz'i bu dua yaparken dinlediğim zaman, o ölenin yerine ölmüş olmayı öyle istedim ki. Acaba Af ne zamana kadar yaşayacaktı? Yarın kendisi için böyle bir dua nasip olacak mıydı? Bu dua herhangi bir şahsın ağzından değil, Yüce Mevla'nın en büyük peygamber olarak seçtiği bir insanın ağzından çıkıyordu. Bu dua geri çevrilmez. Cenab-ı Mevla peygamberini razı etmek için duada istenilenden daha fazlasını verir, ikramını daha da artırırdı. Hatırlıyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz, ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, insan kabrin başına gelip kıvranırcasına, ne olaydı şu mezarda yatan ben olaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Adamı böyle temennide bulundurmaya mecbur eden de beladır, din duygusu değildir buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz insanların hayattan bezmesinin sebebini açıklarken öldürme olayının pek çok olacağını anlatmışlar ve o derece ki öldüren niçin öldürüldüğünü bilmez, ölen de neden dolayı öldürüldüğünün farkında değildir buyurmuşlardı. Af, böyle günlerde yaşamaktansa Nebiler Sultan Efendisi'nin dualarıyla ahiret yolculuğuna çıkmış olmayı pek arzu ederdi. Bir gün peygamberler İmam Efendimizle birlikte Medine çarşısına girmişlerdi. Yanında arkadaşlarından bir kısmı vardı.
yolun kenarında çelimsiz bir oğlak ölüsü yatıyordu. Resul-i Muhterem Efendimiz eğildiler, oğlağın kulağından tuttular. ''Bir dirhem vermeyi ve bu oğlak ölüsüne sahip olmayı arzu eden var mıdır?'' dediler. Bu teklif yanındaki insanlara pek garip geldi. Onun karşılığında ''Hiçbir şeyi ödemek istemeyiz. Onunla ne yapabiliriz ki?'' dediler. Efendimiz bu defa sorusunu şöyle tekrarladı. ''Bunu bedava almak istemez misiniz?'' ''Vallahi bu hayvancağız canlı bile olsa fazla bir değeri olmaz. Çünkü henüz kulakları bile küçücük. Bir de öyle olduğu hesaba katılırsa neye yarar?'' Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz oğlağı bıraktığı doğruldular. ''Bilesiniz ki Allah yanında dünyanın değeri size göre şu oğlağın değerinden daha küçüktür.'' dediler. Resul-i Muhterem Efendimiz bu değerlendirmeyle geçici ve fani dünyayı sebep edinerek ahireti kaybetmemeyi, Allah'ın değer verdiği şeylere değer verilmesi lazım geldiğini hatırlatmak istiyordu. Dünyayı asıl maksat ve gaye edinerek uğraşıp didinen ve bu yolda hiçbir kanun ve nizam tanımayanların bir gün pişmanlık içine düşecekleri, cezalarını çekecekleri bir aleme göçtüklerini anlamamak mümkün değildi. Af, değeri bu olan dünyada 3-5 gün fazla kalmaktansa Resul-i Ekrem Efendimizin elleriyle ve dualarıyla kara toprağa girmeye ve ahiret yolcusu olmaya çoktan razı.

0: kumarın yasak olduğunu biliyorsunuz, inanıyorsunuz, kumar oynamayı da düşünmüyorsunuz. Ancak ortaya milyarlar konduğunda, kumarda biraz örtülü hale geldiğinde de inançlarınızı aynı sağlamlık içinde tutabiliyor musunuz?
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Evet.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Tüsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
6: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
8: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
9: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor. Kardeş Kurşunu 1. Bölüm.
12: Günler geçmek bilmiyordu. Küçük evin küçük bahçesinde ceviz ağacının altında bir kadın oturmuş ağlıyordu. Kucağında da oğlu Mesut, yanında kızı Meryem, analarının ağlamalarına dayanamayıp eşlik ediyorlardı. Gideli 3 ay olmuştu. Henüz bir haber çıkmamış, bir mektubu gelmemişti. Kaynanası Hacer Hanım elinde bahçe süpürgesi ceviz ağacının altını süpürmek için dışarı çıktığında Gülsen'in ağladığını görünce yine sinirlenmişti. İçinden "Kocası gideli beri işten kaçamak yapmak için iyi bir bahane buldu" diye söylendi ve dayanamayarak seslendi. "İyi ki bir bahane buldun ha. Ne yapalım canım? Senin kocansa benim de oğlum. Elbet haber gelir. Kolay mı ta Almanlardan buralara mektubun gelmesi?" "Sebebi sizsiniz," dedi Gülsen gelin. Sitemle devam etti. "Neyimize lazımdı? Herkes nasılsa biz de öyle geçinip gidiyorduk. Yakında kadrolu imam olacaktı. Hiç olmazsa bu hasetlik olmazdı." "Ayıp kızım, ayıp. Hasetlik çeken yalnız sen değilsin ya. Hem kaynatan imamlıktan emekli olacak da ne olacak sanki? Neyin sahibi olmuş? Kıt kanaat geçiniyoruz. Biz sebep olduysak sizin rahat yaşamanız için. Mezarımıza götürecek değiliz ya." "Kusura bakma ana. Korkuyorum. El alemin gavurlarının içinde ne yapıyordur? Ya namazını bırakırsa? Ya oraların kanlarına, kızlarına kanarsa?" "Ha, senin asıl derdin belli oldu. Korkma." Hacer ana ellerini göğüslerine vurarak konuşmasına devam etti. "Ona öyle süt emzirmişim ki evelallah mümkün değil. Hem unuttun mu? Sana nasıl tutulduğunu, ekmekten aştan kesildiğini, illa da Gülsen'i istiyorum diye bize baskı yaptığını, ne zorluklarla seninle evlendiğini unuttun mu? O öyle bir İmam Ömer'dir ki, evvelallah hocalığını, Müslümanlığını unutmaz. Korkma, bugün yarın haber çıkar." Gülsen Hanım gözyaşlarını sildi. Kaynanasının elinden süpürgeyi alıp ceviz ağacının altını süpürmeye başladı. Evleri Doğu'nun ücra vilayetlerinden Kars'ın Digor kasabasındaydı. Genelde kırsal olan, az gelişmiş, birçok insani imkandan mahrum bölgelerden biriydi Digor. İş imkanı hiç olmayan gençlerin birçoğunun ya İstanbul'a firar ettiği ya da kahvelerde zaman öldürdüğü ve de farklı zihniyetlerin tuzağına düştüğü birçok köy ve kasabadan biriydi. Sağ ve solculuğun yeni filizlendiği bir dönemde kasabada kadrosuz imamlık yapan Ömer, Almanya'nın kapılarını Türk işçilerine açmasıyla müracaat etmiş ve talih ona da gülmüş. İşçiliği kabul etmişti. Ve iki çocuğuyla sevdiği, aşık olarak evlendiği Gülsen'ini Türkiye'de bırakarak Almanya'ya uçmuştu. Buna En çok babası Molla Yusuf sevinmişti. Zira hiç olmazsa bir evladı kurtulacaktı. Gülsen o gece yine saat 12'ye kadar yıldızlara bakarak ceviz ağacının altında ağlamıştı. Sabah olunca da saat 9 olmasına rağmen uyanamamıştı. Kaynanası yıldırım hızıyla içeri girdi, telaşla bağırdı. Gülsen kalk, kalk kalk, İmam Ömer'den bir mektup var. Kalk da oku, oku da bak bakalım, bana da selam var mı? Mektup lafını duyan Gülsen ok gibi fırladı yatağından. Titreyen elleriyle zarfı kaynanasının elinden aldı, hemen açtı. Açarken zarfı ve mektubun ucunu yırttı. Kaynanası uyardı. Sakin ol, okumadan yırtacaksın. Başladı okumaya. Bir yandan da gözyaşları sabah sabah yüzünü yıkıyordu Gülsen'in. Sevgili anam ve babam, selam ederim. Ellerinizden öperim. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız, gurbet kuşunuzu merak ettiyseniz iyiyim. İşime gidip geliyorum. Bir yaramazlık yok. Tek sorun hasretlik. Kardeşlerim Davut ve Süleyman nasıllar? Ya bacım Hülya, o nasıl? Buraları sorarsanız, aman ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Ezan sesi yok, namaz yok. Buraya gelen Türklerin çoğu değil namaz, oruç bile tutmuyor. Pazar günleri bizim tekenin boynundaki çıngıraktan çalıyorlar. Burada kimse imam mimam tanımıyor ana. İşine bakıyor senin. Allah'tan işim zor değil. Selam ederim. Senin ve babamın ellerinden, kardeşlerimin gözlerinden öperim. Gülsen heyecanla mektubun arkasını çevirdi ve okumaya devam etti. Kendisine ait olduğunu görünce de kaynanasına, ''Ana, burasını da bana yazmış.'' dedi. Başını kaldırdığında Hacer Ana'nın ağladığını gördü. Hacer Ana gözyaşlarını silerken kalktı ve Gülsen'e, ''Ben çıkıyorum. Sağ ol kızım. Ah Ömer'im, garibim, gurbetteki kuşum, ciğerim. Kim attı seni gavur ellerine? Kim mahkum etti bizi bu hasretliğe? Bu vatan bize yetmez miydi? Ah garip kuşum, yiğidim, ah!'' Hacer Ana çıktı. Hacer Ana da dayanamıyordu oğlunun hasretine ama Gülsen geline destek olması gerektiği için dayanıklı gözükmeye çalışıyordu. Gizlilerde, ''Ah yiğidim, ölsem göremeden gideceğim, tabutumun altına bile giremeyeceksin.'' deyip ağlardı. Hacer Ana çıktı, Gülsen de ağlıyordu. Ağlayarak okumaya devam etti. ''Gülsen, merhaba, nasılsın?'' ''Eminim, sen de beni özledin. Yavrularım nasıl? Onları benim yerime öp. Burnumda tutuyorsunuz. Ama ilk fırsatta işlemlere başlayıp sizi de yanıma alacağım. Yoksa bu kahrı çekmek çok zor. Benim gurbetteki yarını sorarsan sağlığım yerinde. Sadece hasretlik var. Yoksa burada her şey var. Parası da oldukça iyi. Artık sana bayramlık alabileceğim. Çocuklar para istediğinde param yok demeyeceğim. Her şeyimiz olacak, her şeyimiz. Ev halılar alıp seni hasırdan kurtaracağım. Biliyor musun? Burada tuvalet de banyo da evin içinde. Bizim oradaki gibi dışarıda, bahçenin sonunda değil. Çeşmeler de evin içinde. Hem bir tane değil, mutfakta ayrı, banyoda ayrı. Artık ellerinle su taşımayacaksın. Sabret. Az kaldı. Sabilerimi tekrar tekrar öpüyorum. Sana da selamlarımı gönderiyor hasretle. Bana çabuk mektup yaz. Eşin Ömer.'' Gülsen rahatlamıştı. Mektubu tekrar tekrar okudu. Hasretliğine çare olamamıştı ama haber almıştı ya, bu da az bir şey değildi. Hiç vakit geçirmeden bakkal Hacı Meco'dan kağıt kalem aldırdı, hemen cevap yazdı. Mektubun arkasına da çocuklarının ellerini resmetti. Zarfı kapadı, mektubu öptü ve kendi kendine söylendi. Hadi çabuk git. Günler böyle postacı yolu bekleyip, günü güne ekleyip, hasretlik üzerine ağıtlar yakarak geçip giderken Ömer'in Almanya'ya girişinin üzerinden bir yıl geçmişti. Ömer, un fabrikasında çöpçülük yapıyor, tuvaletlerinin temizliğiyle ilgileniyordu. İyi ki yaptığım işi yakınlarım görmüyor diye düşünüyordu. Fabrikada kendisiyle birlikte 3 Türk daha vardı. Ömer onlara baktıkça üzülüyordu çünkü değişmeyen sadece isimleriydi. Kahramanmaraşlı Fikret, Kırıkkaleli Osman ve Zonguldaklı Hippi Ziya. 2 gün önce Kahramanmaraşlı Fikret'in kızını yolda hippi kılıklarla görmüşlerdi de Ömer şok olmuştu. Fikret gayet pişkin, ''Azizim, burada böyle. Çocuklara bir şey diyemiyorsun. 18 yaşına gelmişse polis tepene dikili veriyor. Daha kötü yola düşmesin diye ben de ufak arkadaşlıklarına bir şey demiyorum.'' demişti de Ömer adeta kanının donduğunu hissetmişti. Kızı Meryem'i hatırlamış ve içi ürpermişti. ''Hasretliğe dayan da getirme.'' demişti kendi kendine. Sonra akşamları çektiği yalnızlık ve yapmak zorunda olduğu ev işleri yüzünden fikrinden vazgeçmiş, ''Hayır, getirmeliyim. Her şey benim elimde. ''Ben sahip çıkarsam bir şey olmaz. Hem benim Gülsen'im okumuş biri.'' demişti. Gerekli yerlere müracaat etmiş ve istek başvurularını yapmıştım. Önce Gülsen'i gelecekti, sonra da çocukları. Aradan 6 ay daha geçmiş ve işlemler tamamlanmıştı. O gün Gülsen'in heyecanı doruktaydı. Zira Ömer'i geliyordu. Erkenden kalktı, evi temizledi, çocukları banyo yaptırıp Meryem'in saçlarını taradı. Kovaları aldı, çeşmeden su getirip sonra da Ömer'in sevdiği yemeklerden yapacaktı.

Bir taraftan da içinde dolan kıskançlık duygularını belli etmemeye çalışarak ''Deme ya, sahi mi? Ne çabuk? Yoksa temelli mi dönüyor?'' ''Yok, Allah korusun. Beni götürmeye geliyor.'' ''Öyle mi? Desin artık bizlere tenezzül etmezsin. Ne de olsa Almanyalı olacaksın.'' ''Aa, o ne demek kız? Ben nereye gidersem gideyim, aynı Gülsen'im ve aynı Gülsen olarak da kalacağım.'' ''Şaka yaptım, şaka. Sakın darılma. Ne mutlu sana. Biz buralarda sürünüyoruz. Hiç olmazsa bir aile kurtulur. Çocuklarımızın gelecekleri yok. Çocuklar için bulunmaz bir fırsat. E ya, doğru söylüyorsun.'' Deminden beri konuşulanlara kulak misafiri olan mahallenin hacı teyzesi başını iki yana sallayarak konuştu. Belli ki canı sıkılmıştı. ''Kızım, kusura bakmayın der. Sanki cennete gidiyormuşsunuz gibi seviniyorsunuz. Siz Almanlarda yaşamayı kolay mı sanıyorsunuz?'' Canı sıkılmıştı hacı teyzenin. Derin bir ah çekerek konuşmasını sürdürdü. ''Hoş, bizim ülkemizin de bu gidişte gavur ülkelerden farkı kalmayacak ya. Hele şükür ki şimdilik ezanlarımız var.'' Gülsen'in gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Dikkatli ol kızım, dikkatli. Gavurları elini veren kolunu kurtaramaz. Onların çıkarları olmasa bizimkileri niye alsınlar ki? Gençlerde de öyle bir özenti gidiyor, sanki ne olacak? Asıl özenilmesi gerekenleri tanımıyorlar ki.'' Hacı teyze, Türkiye'nin tek parti dönemini yaşamış, o dönemde riske rağmen ahırlarda Kur'an okutmayı başarmıştı. Çok zor günler görmüştü. O günlere inat, evinde bir odayı mescide çevirmiş, orada Kur'an öğretiyordu. Birkaç kere evi basılmış, karakola götürülmüş ama bir şey bulamamışlardı. Gülsen gelin de hacı teyzenin talebelerindendi. Mahallenin kadın cenazelerini yıkar, cemiyetlerde okumaları hep hacı teyze çağrılırdı. O da her defasında, ''Ben hoca değilim, dini teferruatlarıyla bilmiyorum. Sakın benim yanlışımı dine mal etmeyin.'' diye sıkı sıkı tembihte bulunurdu. Gülsen hacı teyzeye, ''Bana ne tavsiye edersin?'' diye sordu. Hacı teyze, ''Kızım, ben oraları görmedim bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla ezan sesi dahi yokmuş. Hem sonuçta halkı Müslüman olmayan bir yer. Çoluk çocuğun dinsizliğe özenir. Korkuyorum ki bu göçün akabinde ne olduğu belli olmayan bir topluluk türüyecek.'' diye cevap verdi. Konuşmaları dinleyen Birgül içinden hacı teyzeye kızıyordu. ''Ülkenin geri kalmışlığı hacı teyze gibilerin yüzündenmiş ya, okulda öğretmeni öyle anlatmıştı ya.'' Hacı teyze bir an susunca Birgül konuştu. ''Hacı teyze, onların dinleri var. Dinsiz değiller ki.'' ''Tabii ki dinsizlerin de dini dinsizliktir. A kızım, Allah'ın kabul etmediği bir dini dinden mi sayıyorsun? Okulda öğretmenimiz anlatmıştı. Bizim geri kalmamız hep şey yüzündenmiş.'' ''Ney yüzünden?'' ''Böyle düşünmemiz yüzünden.'' Hacı teyze, Birgül'ün ne demek istediğini anlamıştı. Zira geçen gün okuldan gelen torununu da benzer şeyler söylemişti. Birgül'e kızarak konuştu. ''A benim şapşal kızım. Bizim eskilerde bir söz vardır. Deli dedi, akıllı da inandı. Onlar öyle söyledi, sen de inandın. Söylesene, yollarımızı asfaltladılar da benim çarığım mı bırakmadı? Çeşmelerimizi evlere çektiler de kim karşı çıktı? Fabrika açtılar da din mi izin vermedi? Ya da aya gittiler de benim çarşafım mı engel oldu? Benim külahımı anlatsınlar. Yürekleri yok. Biz İslam'ı istemiyoruz diyemiyorlar da yalanlarla çocuklarımızın kafalarını bulandırıyorlar. Rahmetli hocam demişti ki, korkuyorum evlatlarım. Bu gidişte Türkiye'nin gavur ülkelerden farkı kalmayacak. Aha dediği çıkıyor.'' Gülsen, hacı teyzenin bu konularda çok dertli olduğunu, başlayınca susmak bilmediğini bildiği için araya girerek konuştu. ''Hacı teyze, İnşallah biz soyumuzu, dinimizi, nereli olduğumuzu, örfümüzü unutmayacağız. Bundan emin ol.'' ''Ah evladım, şeytan nefisle işbirliği yapıp da iman ve iradede az bir zayıflık gördü mü yapacağını yapar. Allah'a sığın evlat, Allah'a. Dedim ya, bizim ülkemizin de o ülkelere yetişmesine az kaldı. Tabii yetiştiği nokta içkinin, kumarhanelerin ve de kadınların soyunma yarışlarının meşrulaştırılması. Ah, baksana. Gitgide gençlerimiz güya medenileşiyorlar. Hadi hadi, sıranız geldi. Doldurun kovalarınızı da çeşmenin başında fazla beklemeyin.'' Gülsen, kovasını çeşmenin önüne henüz koymuştu ki Meryem'in canhıraş feryatla bağıra bağıra çeşmeye koştuğunu gördü. Meryem bağırıyordu. ''Anne, babam geldi, babam. Bak bana ağlayan bebek getirmiş. Babam geldi anne, babam geldi.'' Gülsen'in heyecandan, bir o kadar da hacı teyzeden utanmasından dolayı yüzü kızarmıştı. Kovaları yarı buçuk doldurdu, hızlı adımlarla eve geldi. Gözünde siyah gözlük,
takım elbise,

0: Boynunda kravat ve sıfır tıraşıyla Ömer'i görünce kaynatası yanında olduğundan ''Hoş gelmişsiniz'' diyebildi kısık ses tonuyla. Hemen mutfağa geçti. Hamd ediyordu Allah'a. Şükür kavuşturmuştu. Gerçi Ömer'in yeni stilinden hoşlanmamıştı. O Ömer'i sakalıyla, spor ve üzerine oturmayan geniş kıyafetiyle sevmişti ama olsun. Ta Almanyalarda Türkiye'deki kıyafetiyle dolaşamazdı ya.
1: Kardeş Kurşunu 1. bölümü dinlediniz.

sabır sınavıdır ömür dediğin. Ruhlar giderlerken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola, sabır sınavıdır ömür dediğin. Güneş doğmak için sabahı bekler, kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler, sabır sınavıdır ömür dediğin. Tohum düşer toprağında barınır, bahar gelir yaprak ile sarınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır, sabır sınavıdır ömür dediğin. Hor görme dünyada çile çekeni, sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbüle diyor ki gülün dikeni, sabır sınavıdır ömür dediğin. İhtiras seline baraj kâr etmez, beşer arzuları saymakla bitmez. Dünyayı verseler inan ki yetmez, sabır sınavıdır ömür dediğin. Zaman sermayesi sanma ki çok bol, beşikten bastona kaç adımlık yol. Bu kanun değişmez, kim olursan ol, sabır sınavıdır ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa, insan aç uyanır rüyada doysa. Ölüm uyanmaktır yaşamak buysa, sabır sınavıdır ömür dediğin. Nimet sırrı gizli hayır ve şerde, devayı da verir verdiği derde. Akıl isyan ile aranda perde, sabır sınavıdır ömür dediğin. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne, tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır ömür dediğin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O, bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu. Sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman, "Sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir," buyururdu. Bize de o öğretti: "Ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok," diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi. Adresi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti. ABD'de 26 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal patlamada bilanço arttı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada, yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. Başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor. Hamas siyasi büro üyesi Usami Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırıların farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Hamdan, buna rağmen Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Hamas yetkilisi, hareketin ateşkese bağlılığının zayıflık veya seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bunun Gazze halkını koruma ve uluslararası toplum önünde anlaşmayı bozan tarafın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan, yeniden imar ve insani yardımların, direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının siyasi bir şantaj anlamına geldiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinde böyle bir maddenin bulunmadığını ifade etti. Usame Hamdan, siyasi girişimlere ve arabuluculuk çabalarına fırsat vermeye devam edeceklerini, ancak bunun direnişin seçeneklerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde cezası artırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı. Hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali. Batı Şeria'da Siyonist işgal yeni bir genişleme dalgasıyla yeniden gündemde. Filistinli yetkililer, Siyonist işgal rejimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 3 Haziran'da toplanarak 2721 yeni yerleşim biriminin inşasını içeren kapsamlı bir paketi görüşeceğini açıkladı. Söz konusu plan kapsamında en büyük genişlemenin Beytüllahim yakınındaki Givatot bölgesinde 1006 konutla yapılması öngörülüyor. Nablus'un güneyindeki Harbraha'da 922, Cenin batısındaki Mevodotan'da 455 ve El Halil yakınlarındaki Kiryat Arba'da 234 yeni işgal birimi planlanıyor. Filistinli kurumlar bu adımın yalnızca yeni yapılaşma anlamına gelmediğini, aynı zamanda işgal yerleşimlerinin hukuki ve idari olarak kalıcı hale getirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Açıklamalarda bu işgal genişlemesinin Filistin topraklarının parçalanmasını derinleştireceği ve sahada yeni fiili durumlar oluşturacağı ifade ediliyor. İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda Siyonist rejim sözde Başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi. Umut Kervanı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetim Eli ve İHO Ebrar Yardım Kuruluşları dünyanın dört bir yanında yardım çalışmalarına devam ediyor. Bangladeş'te de kurban organizasyonu düzenleyen kardeş yardım kuruluşları, hayırseverlerin vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban Bayramı kapsamında kesilen kurban etleri, bölgede yaşayan mazlum ve muhtaç ailelere dağıtıldı. Yardım kuruluşlarının

0: dağıtımını gerçekleştirdi. Yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen ekipler, yapılan desteklerin özellikle eğitim, sağlık ve günlük yaşam giderlerinin karşılanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Yetimler Vakfı yetkilileri, ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde sürdürülen düzenli yardımların çocukların yaşam şartlarını iyileştirdiğine dikkat çekti. Yetim destek projelerinin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda moral ve dayanışma anlamı taşıdığı ifade edildi. Yükseköğretim kurumlarının küresel akademik rekabet gücünü, eğitim kalitesini ve araştırma performansını ölçen en prestijli endekslerden biri kabul edilen Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi 2026 raporunu kamuoyuna duyurdu. Toplam 95 ülkeden 21.291 üniversitenin objektif kriterler ışığında masaya yatırıldığı dev araştırmada dünyanın en seçkin 2000 akademisi listelendi. Rapor, Türkiye üniversitelerinin küresel ligdeki konumuna dair güncel veriler sunarken ulusal bazda rekabetin yönünü de belirledi. Açıklanan 2026 endeksine göre Türkiye'den ilk 2000 içerisine girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumu sayısı 47 olarak kayıtlara geçti. Küresel ligde 666. basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti. Dünya genelinde ilk 1000 barajını aşarak küresel elitler arasında yer alan Türk üniversitelerinin sıralaması şöyle şekillendi. Dünya sıralamasında Türkiye üniversiteleri, Hacettepe Üniversitesi 666. sırada, İstanbul Üniversitesi 707. sırada, Ankara Üniversitesi 733. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 736. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 785. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 813. sırada, Marmara Üniversitesi 939. sırada, Koç Üniversitesi 989. sırada. İlk 1000'in ardından gelen listede ise Ege 1052, Çukurova 1106, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1127, Bilkent 1140, Sabancı 1700, Özyeğin 1773 ve Gebze Teknik Üniversitesi 1992. sıradan listeye adını yazdırdı. Dünya genelindeki ilk 10 sıralaması incelendiğinde A, B, D ve İngiltere merkezli köklü eğitim kurumlarının küresel hegemonyasını koruduğu görüldü. Tüm kriterlerden 100 tam puan almayı başaran Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını bu yılda kimseye kaptırmadı. Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı, adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da sahne aldı. 120 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken gösterilen yoğun ilgi Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş şebekeleriyle ilişki ve insan kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı iddialarla gündemden düşmeyen bir figür. Batı dünyası bu ağır suçlamalar karşısında şarkıcıya ambargo uygulayıp sahnelerini kapatırken, İstanbul'un böylesi bir isme ev sahipliği yapması ve milyonlarca dolar kazandırması tepkileri de beraberinde getirdi. Kamuoyunda yükselen eleştiriler, bu tür kitlesel kabullerin toplum genelindeki normalleşme ve meşrulaştırma eşiklerini doğrudan etkilediği yönünde birleşiyor. Özellikle insanlığa katkı sunacak faydalı üretimlerin hedeflediği kitlesel ilgiyi bulamadığı bir sosyoekonomik düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.
1: Haberleri dinlediniz.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

0: kollayamadığım, sürekli kolluyorum ardından sokakları, kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefa dağını, ölüm artık çeksin çıngırağını.
1: Kervan FM 93.7

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplan

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92.
0: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hadis Deryası. Hayatı her yönüyle bizlere örnek olan, suyu dahi adapla içen, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, uykusu dahi bir ahenkle olan sevgili peygamberimizin her biri bir hazine mesabesinde olan hadislerini sizlere sunuyoruz. Saffet Bakırcı'nın anlatımıyla Hadis Deryası her pazartesi saat 14'te, tekrarıyla aynı gün saat 21'de radyonuz Kervan FM'de. Hadis Deryası başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin sözlerini, Peygamberimizin emirlerini, Peygamberimizin direktiflerini anlamaya huzuruna yürüyoruz. Yanında duruyoruz. Ona gidiyoruz ve ondan dinliyoruz. Doğrudan zamanı atlayıp mekanı aşarak oraya varma imkanımız olmayınca ondan duyanlara müracaat ediyor. Duyanlardan duyanları dinleyip kitaplarına nakledenlerle bu işi başarmaya çalışıyoruz. Ebu Said radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Demenin anlamı budur. Evet, ben Ebu Said el-Hudri'yi doğrudan şahsen hayatında görmedim. Ama o peygamberimizi gördü, buna inanıyorum. Peygamberimizin ne dediğini o yanındakilere, çevresindekilere, gördüklerine, görüştüklerine haber verdi. Din yaşansın, kaybolmasın diye. İnsanlar Allah'ı, Resulünü tanısınlar diye. Hayatlarını onun direktiflerine göre düzenlesinler, ayarlasınlar diye o söyledi çevresindekilere. Ondan duyanlar da aynı yolu takip ettiler. Din kaybolmasın, bizde bitmesin, cennete bizimle beraber başkaları da gelsin diye. Ve birkaç nesil sonra birileri bu söylenilenleri kaleme aldı. Mesela bunlardan biri Nesai, biri de Hakim. Onlar bize Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَتَّاجِرُ السَّدُوقُ الْاَم۪ينَ يُحْشَرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى. Bir ticaret erbabından söz ediyor Peygamberimiz. Ekonomik dünyanın yükü sırtında olan insanlardan, yani tacirden, tüccardan söz ediyor. Ama onun bu hadiste iki vasfı var. Öyle birisi lazım. Böyle bir örnek üzerinde konuşalım isterseniz. As-saduk el-emin. Hem doğru olacak, hem de güvenilir olacak. Kendisine güven duyulan, emniyet olunan bir tacirden söz ediyor Peygamberimiz. Söyledikleri doğru ama kendisine güven boşa gitmeyecek. Biz ona emanet olacağız, o bizim emanetimiz, bizim kendisine emanet oluşumuza hıyanet etmeyecek, hain davranmayacak. İşte böyle bir tacir. Eğer insan böyle bir tüccar ise, yani ticaretini bu özelliklerle birlik yürütüyorsa, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte haşrolunacaktır. Acaba kimdir bu tüccar? Mesela sözü doğru, özü doğru, kendisine güvenilen, ne dediyse doğru olan bir tüccardan söz ediliyorsa, bu alel itlak, mutlak anlamda ne olursa olsun, ne ticareti yaparsa yapsın, işte o adamdır diyemeyeceğimize göre özel, kimi özellikler aradığımız bir güzel kişi mi bu? Mesela içki satan birisi olmasa gerek, çünkü onun doğru sözlülüğünün anlamı yok ki. Bak dese adam, bu şarap 500 yıllık. Ama bu yanındaki 276. yılını yeni doldurdu. Doğru olabilir mi? Olsun, ama bana ne? O adam onu satmayacaktı ki. Peki güvenilir mi bu adama? Yani şarap satıyor bu adam, güvenelim mi? Gerçekten sattığı şarap mı? Yoksa sirke mi? Su mu? Ya da benzer bir şey mi? İlaç mı? Zehir mi? Güvenelim mi adama? Ama güven konusu değil ki. İslam'ın ticaret dediği şeyi yapacaktı o adam. Hani mesela beyaz kadın ticaretinin İslam'a göre ticaret olmadığını anlatmaya bilmem gerek var mı? Peki tüccar denilince, ticaret erbabı denilince piyasa hepten karışmış galiba. İnsanlar neyi neden sattıklarını bilmeden tüccar oluyorlar bugün. Öyle değil. Esnaflık ticaret değil sözünü ettiğimiz, İslam'a göre mal kabul edilen, Müslümanların ihtiyacı bilinen, Müslümanlar Müslümanca bir hayat için onu kullanmak zorunda oldukları eşyaların alım satımıyla uğraşan bir adamdan söz ediyoruz. Evinizde babanızın, dedesinin babasından beri devam ede gelen bir adet. Öyle alışmışsınız ve siz yastıklar, şöyle minderler, öyle bir odada oturuyorsunuz. Tabana bir halı sermişsiniz ama bir tarafta kilim, hatta kim yerler açık ve boş bile. Olsun, öyle bir hayat sürdünüz. Üstelik nesilden nesile devam eden bir alışkanlık olarak rahat ve huzur içindesiniz de. Kaldı ki odalarınızın ebadı, yani eni boyu ve yüksekliğiyle bu işe çok müsait bir zemindesiniz de aynı zamanda. Ne dersiniz bir tüccar size ziyarete gelse, aa olmaz öyle dese, bunları atalım kenara, şöyle köşe takımı, yok bucak takımı bulalım, ya yuvarlak olsun, ya köşeli olsun, ya yerden yüksekliği şöyle, aman efendim arkalığı böyle bulunsun, kullanacağım malzemenin adı şöyle, cinsi böyle olsun, onların estetiği böyle, köstetiği böyle olsun diye bir dizi söz verse ve her verdiği sözü de gerçekten yerine getirecek, sadık, sözüne güvenilir, doğru bir adam olsa yaptığı doğru mu? Benim düzenimi neden bozdu, benim başıma neden gaileler açtı, benim rahatımı niye bozdu ki denilmez mi icabında? Ben mutfağımda o kullandığım, yıllar yılı kullandığım kapkacaklarımla rahat etseydim daha iyi olmaz mıydı acaba? Ama benim elimden onları alıp, benim elime, benim paramı alarak nice nice yeni eşyalar tutuşturan insanlar, sözünde doğru, özünde doğru insanlar mı? Ya da yeni alışkanlıklar kazandıran insanlar, bak akşamları şöyle yapmalısınız, çocuklarınızı böyle etmelisiniz, artık o eski kıyafetler bitti, biz yenilerini üretiyoruz, yeni dönemde çocuklarınız böyle pırıl pırıl olacak, eşlerinizi böyle daha çok seveceksiniz, ama insanlar böyle daha çok mutlu olacaklar diye benim giysilerimi, benim kullandığım eşyaları böyle değiştirmeye yetkili insanlar söylediklerini yapsalar bile doğru sözlü tüccar mı olurlar ki? Mesela yatağınızı değiştirin diyor adam. Niye? Çünkü o yatak üretiyordu ondan. Ya da her gün bir yumurta diyor. Neden? Çünkü o yumurta tüketmemizi istiyordu ondan. Ya da benzer şeyler söylüyor insanlar ama doğru söylüyorlar mı dersiniz? Evet, yalan söylemiyorlar ama yanlış söylüyorlarsa ya? Onlar beni neden özgürce, beni kendi dünyamda serbest bırakmıyorlar diye düşünüyorum. Evet, bir tüccar saduk olmalı ve emin olmalı. Yani benim ihtiyacım olanı bana üretmeli. Ekmeğin 40 çeşidini üretiyorlar. Evet doğru, 40 çeşit ekmek üretiyoruz diye reklam ediyorlarsa ve gidip dükkanlarına, tezgahlarına saysanız bir bir 40'ı birbirinden ayrı ekmekler üretilmişse, ama neden bu kadarını yaptılar, niye bu kadar yük yüklendiler acaba, bilemiyorum ki. Hani derler ki, padişahın birinin kulağına gitmiş, demişler ki bir adam var efendim, aman sultanım nasıl adamdır bilinmez, öyle mahir ki 10 elinde 20 hüner var. Evet, adamın 10 eli olmaz da parmak yerine el sayın, her parmak bir el gibi olsun. İşte adam 2 metre öteye sapladığı bir iğnenin deliğinden ipi atlama geçiriyormuş. Aman nasıl da beceriyormuş efendim. Ne mümkündü, olurdu, olmazdı. Padişah demiş olmaz, kral demiş olur. Aman vüzerası, sudarası, önde gelen, arkadan yürüyenleri tartışmışlar bir iyice. Ortalık alevlenmiş. Sonra demiş.

Tamam. Mesela kadınlara, yani karınız, kızınız, kız kardeşiniz ya da anneniz ya da halanız, teyzeniz durumunda olanlara siz elbise hediye edecektiniz. Birisi koşarak geldi, terzi olduğunu söyledi. Tam kadınlara göre güzel elbiseler yapacağını söyledi. Hem öyle ki bütün vücut hatlarını kalem girmez tam tas tamamına belli edecek tarzda, vücuda oturacak tarzda, sanki ağacın kabuğu gibi üzerine oturacak tarzda elbiseler yapacağını söyledi adam. Güvendiniz mi, doğru mu ki? Ama güven konusu değildi galiba. Ya da hatta dese ki, hem ki şeffaf elbiseler yaparım ben, yani dıştan bakınca teni de kaybolmasın anlamına. Olur mu? Kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, bacınız, yani halanız, teyzeniz de, komşularınkiler de dahil böylece giyinsinler diye siz onlara hediye yapacaktınız da, böyle bir adamla işbirliği yapar mısınız? Buna tüccar der misiniz? Öyle elbiseleri varmış, her bedene, her vücuda göre özel ve otomatik, yani bilgisayarla üretilen özel elbiseler. Dıştan bakıyorlarmış, lazer ışınlarıyla kalıbını çıkarıyorlarmış, tam adama göre, tam kadına göre her şeyle tıpatıp aynen vücuda göre uyarlıyorlarmış. Ne dersiniz? Ben de hep tersinden almaya alışmışım, değil mi sözleri? Peki öyleyse bir tüccar düşünüyorsunuz, ne satsa? Yani ekmek diyeceksiniz ama az önce söyledik. Peki elbise diyeceksiniz, az sonra söyledik. Acaba ne satsa? Mesela zeytinyağı olur mu sizce? Hani insanlık tarihinde kullanıla gelmiş ya, işte ondan satar olsa, ama doğru sözde olsa, dediği gibi olsa, bu el sıkma dese, bu makineden geçirilmiş dese, bu şu kadar süzüldü, bu kadar oldu, bunun gramajı bu, bunun ağırlığı bu kadar dese ve fiyatını söylese, bu konuda güvenseniz, bozulması şöyle, düzelmesi böyle dese, işte böyle bir tüccar. Ama Bakara'ya ayıracağı zamanı acaba zeytinyağı satmaya mı ayırdı ki diye yine aklıma geliyor bazı eksantrik bölümler. Yani acaba kızınınla oturacağı, hanımıyla ilgileneceği, annesinin gönlünü alacağı dönemde de, ya da namaza ayıracağı zamanı ya da zekat ayarlayacağı zamanı bu adam zeytinyağcılığa mı ayırmış, para kazanmaya mı ayırmış diyesim geliyor. Elbette, ama tüccarın güzel ticaret yapması onun dininin bir parçası olarak yaşanması anlamına gelir. Ne dersiniz? Hayatının tümünü ticarete ayıran bir adam doğru olur mu? Sadık olur mu? Emniyette, emanda, güvende olur mu bu adam? Onları siz yeniden düşünün. Ama İslam dininin tarif ettiğine göre, hani Abdurrahman İbni Avf mı varmış, yoksa Hazreti Osman Efendimiz'den mi söz edilirmiş, ya da aleyhissalatü vesselam da hani bir vakitler ticaret yapıyordu ya, öyle mi yapması gerekirmiş? Yani bir ticaret düşünün ki İslam dininin kurallarıyla İslam toplumunun üyelerine, onları hedef alarak güzelce icra edilen bir ticaret düşünün ki, böyle bir ticaret erbabı, yani saduk ise ve emin ise, peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolacaktır. Öyleyse ey ticaret yapanlar, ticaretinizin ayar düğmesini, ticaretinizin ayar merkezini ya bazen kapitalist dünyadan, ya bazen materyalist dünyadan, ya bazen emperyalist dünyadan edinebilir, alabilir, ayar çekebilirsiniz, ya da Kur'an ve sünnetin ayarıyla yapabilirsiniz. Artık yarın kiminle haşrolmak istiyorsanız, kiminle beraber Allah'ın huzuruna gitmek istiyorsanız, ona göre varın, bir kere daha düşünün. Demek ki ticaret, mal konusu, İnsanların onsuz olmazları var hayatta. Yani bir şeylere ihtiyaçları var insanların. Elbiseleri olmasın mı? Yemek yemesinler mi? Ekmek tüketmesinler mi? Yani insanların bir evleri, barkları olmasın mı? Evet, ama bütün bunlarda bir İslam'ın ölçümü, bir de İslam dışı ölçümler yok mu? İşte İslam'ın ölçülerine göre hareket eden tüccarlardan söz ediyoruz. Ev modeli, genişliği, eni boyuyla, taban ve tavan sistemiyle, çatıdan temele kadar bütün bir ev mantığıyla İslam'ın dediğine göre mi, yoksa İslam dışı sistemlerin empozesine göre mi hareket ediyor insanlar? Onu ben şu anda mülahaza edecek, muhasebe edecek, muhakeme edecek durumda değilim. Ama ne desem, yani İslam dininin bir ticaret mantığı vardır. Gerçi her şey öyle değil mi? İnsanın yaptığı her şey konusunda ya o şey için Allah bir kural koymuş, peygamber bir model öğütlemiş, örneklemiştir, ya da Allah ve peygamberin dışında başkaları bir yol, bir yöntem belirlemiştir. İşte Allah ve Resulünün belirlediği yol ve yönteme göre hareket eden tüccarlar, yani saduk ve emin iseler, elbette doğru olup sözleri doğru, güvenilir kimse olarak yaşıyorlarsa, onlar doğru peygamber.

peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolunacaklar. Peki bu doğru söz işine gelince nedendir bilinmez. Sanki söyledikleri sözü o gün yerine getirmek zoruna gidiyormuş gibi insanlar mutlaka sözlerinde yalancı çıkıyorlar sanki. Yarın diyorlar, 3 gün sonra, 1 hafta sonra diyorlar, 1 ay sonra. Yani nedense sanki saat belirlemek, gün belirlemek çok zorlarına gidiyormuş gibi. Bir başka endişeleri var kafalarında galiba. Aslında yaparız ama diyorlar. Sanki 3 günlük dükkan sahibi bunlar. Sanki o işe başlayalı 1,5 ay olmuş. Hayır. 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık esnaflar bunlar. Hangi işi ne zaman bitirebileceklerini, bu mevsimde o işi ne zaman çıkarabileceklerini biliyorlar aslında. Ya da o sattıkları malzemenin kalitesini, kantitesini, önünü, arkasını, ambalajını, fiyatını enine boyuna biliyor aslında insanlar. Ama neden doğruyu söylemeyi beceremiyorlar? Mesela 10 gün sonra diyor adam, 9 gün sonra teslim ediyor. Var mı böylesi? Çok nadir ama var demek olabilirmiş. Yani insanlar söz verince yerine getirebileceklerse, ki mümkün, öyle yapsalar değilse, 3 gün daha sonraya söz verseler, 1 ay daha sonraya söz verseler, doğru sözlü olsalar da kendilerine güvenilse, o adam zaten öyle derdi ama denilmese, malın altı üstü fark etmese, içi dışı farklı olmasa, üstü altı fark etse de bunu baştan söylese, ya da işte bir güven unsuru olarak ticaretlerini karşıdakine böyle ortaya koysalar, o zaman peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber olacaklar. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: "Et-teûdetu fî külli şeyin hayrun, illâ fî amelil âhirah." Her şeyde acele etmeden hareket hayırlıdır. Teenni ile hareket. Ama ahiret ameli müstesna. Hani yaygın bir söz var, hadis mi değil mi diye tartışır ümmet. Bir iş dünya işi mi, ölmeyecek misin gibi yaşa. Acele etme. Ama ahiret işi mi, hemen ölecekmişsin gibi hareket et. Yarın bile değil, hemen ölürsün. Bu sözün hadis olup olmadığı tartışılıyor ama ben doğruluğunu hiç tartışmadım. Çünkü sözü şöyle anladım: bir iş, bir eylem, bir görev var başımızda. Bir beklentimiz, bir hareketimiz var. Ne o? Evlerin badanası oldukça eskimiş, pörsümüş, kirlenmiş, yıpranmış. Evet, yani odalar badana olacak. Çok güzel. Bu iş dünya işi mi, ahiret işi mi? Tartışmaya gerek yok ki, herkes biliyor dünya işi. O zaman hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket et. Yani bugün yapmak zorunda değilsin, haftaya. Ama acelenle, önümüzdeki ay. Hatta gelecek sene olsa ne olur, ne fark eder? Ölmeyeceksin ya, daha sonra yaparsın. Yani ne acelen var dünya işine? Zaten ölmeyeceksin. Hiç de acele etme. Dur bakalım. 3 hafta sonra, 5 ay sonra. Hiç fark etmez. Çünkü dünya işinde öyle edecektik ya, bir iş dünya işi mi, hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket edeceksin. Mesela, elbisen eskidi biraz. Ya da eskidi değil efendim, ayıp oldu. Az biraz pörsüdü belki, biraz buruştu ya da gözün alıştı. Aylardır giriyorsun, efendim 6 aydır yenilememişsin. Yani bir yeni elbise hak etmedin mi 6 ayda? Evet diyelim, hak ettin, ama bu iş ahiret işi mi? Yani öyle olunca sen cennetlik olacak mısın, garanti mi? Yok. Yani dünya işi değil mi? Tamam, acelenle. Ölmeyeceksin nasıl olsa. Yeni elbise giymek mi mesele? Dur bakalım canım. 6 ay sonra değil, 6 sene sonra alırsın. Ne fark eder? Yani bu elbiseyle 5 sene daha yaşasan ne olur? Sonra alırsın, zaten ölmeyeceksin. Sen yeni bir elbise alma heyecanını tatmak için demedin mi bunu? Tamam, 6 ay sonra, 1 sene sonra, 5 sene sonra alırsın efendim, ne fark eder? Ama bir iş ahiret işi mi? Yani sen ölünce seninle beraber mezara girecek, o senden istendiği için mezarın geniş olacak, mizanına yeniden dirilince konulacak ve ağırlığı sana cennet kazandıracak bir iş mi? Acele et.
Hemen ölebilirsin çünkü hemen ölecekmiş gibi ölmeden önce şunu yapsam diye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki mali yardımlar konusunda dikkat edin, acele edin, hemen yapın. Çünkü iş işten geçebilir. Mesela hasta ziyareti. Hemen gitmek zorundasınız. Ziyarete ne zaman açılırdı hasta ziyareti? Üçüncü günden sonra. Tamam, hemen ziyarete gideceksiniz. Efendim baş sağlığına, taziyeye gideceksiniz. İlk üç gün içinde gitmek zorundasınız. Acele edin, ne olur ne olmaz. Sonra adam hastayken gidecektiniz. Dur, üç gün, dört gün, beş gün oldu derken baktınız adam sokakta karşınıza geliverdi. Diyecek misiniz? Bir adam, ne aceleci adamsın, hemen iyileşmişsin. Git yat biraz da, ben seni ziyarete gelecektim. Ölürse ne yapacaksınız ya? Gidin mezar taşına vurun ve bağırın mezara doğru. Acelen neydi de çabuk öldün, ben daha seni hasta ziyaretine gelecektim diye, öyle mi? Öyleyse hayır işlerinde acele edeceksiniz. Hayır işlerinde acele etmek. Yani İslam'ın bizden istediği bir işi yaparken, bize cennet kazandıracak bir iş yaparken, Allah'ın ahirette bizim hesabımıza, lehimize, işte bu senin içindir, cennetin içindir dediği ameller, peygamberin böyle tarif ettiği ameller konusunda acele edeceğiz. Ne olur ne olmaz, elimizden kaybolabilir, imkanlar gidebilir. Mesela hacca mı gideceksiniz? Bu yıl biraz şöyle imkanınız var gibi mi? Ama çocuğun bu yıl, efendim torunun gelecek yıl, ama dükkanın iç dizaynının, dış düzeni için bu yıl etmeyin. Onlar dursun bakalım, acele etmeyin. Nasıl olsa gelince devam edersiniz, ölmeyeceksiniz ya o konularda. Ama ya malınız elinizden giderse, ya mülkünüz biterse ne yapacaksınız? Yani ne yapmak istediğinizin farkında mısınız? Eğer bir şey dünya işi ise acele etmeyin. Teenni ile hareket edin. Yavaş yavaş. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten rivayetle ne demişti aleyhissalatü vesselam? Et-teûdetu fî kulli şeyin hayrun. Her şeyde teenni ile hareket, acele etmeden hareket güzeldir, ama illa fî amelil ahira. Ahiret ameli bundan hariç tutulacaktı. Öyleyse namazda acele edin. Aceledir diye sabah öğleni de akşamı da kılın değil elbette, ama ezan okunur okunmaz koşun camiye. İnfakta acele edin imkan bulunca. Zekatta acele edin devri zamanı gelince. Ya da hakkı söylemede acele edin. Sizden önce birisini beklemeyin. Siz ilk olun ve acele edin. Çabuk olun, çünkü size cennet kazandıracak işlerde hemen olmalısınız, olmalıyız. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Es-sülüs ve sülüsü kesir. Evet, üçte bir. Hatta bu bile çok. Yani üçte biri az kabul etme. Yeter o. Çoktur. Çok bile. Bu söz aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkadaşlarından Sa'd bin Ebi Vakkas'a söylediği bir söz. Dolayısıyla biz ondan öğreniyoruz. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri hastaydı. Geriye bırakacağı malı konusunda vasiyet etmek istedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu üçte birle sınırlandırdı. Yani Sa'd ibn Ebi Vakkas üçte ikisini sadaka olarak vasiyet etmeyi sorunca hayır cevabını verdi. Peki yarısını dedi. Hayır dedi Peygamberimiz. Bunun üzerine dedi ki es-sülüs ve es-sülüsü ketir. Yani hayır, üçte birini sen vasiyet et, o da çoktur, az sayma onu dedi. Öyleyse bir insanın öldükten sonraya ait malında tasarruf hakkının bu anlamda devam ettiğini anlıyoruz. Yani bir insan öldükten sonra geriye bıraktığı malı mülkünün üçte birini ashab-ı feraiz dediğimiz Allah'ın kitabında Resulünün sünnetiyle beyan ettiği hak sahipleri dışında birilerine ayırabilir. Yani bir adam ölünce, bir kadın ölünce, karısı, kocası, oğlu, kızı, anası, babası, işte bunlar kendisinin varisleri ya, ya da onlar olmazsa anne baba bir kardeşleri, ya da baba bir ana bir kardeşleri, ya da oğlu yoksa oğlunun oğlu veya kızı yoksa oğlunun kızı gibi var ya, işte onlar Allah ve Resulünün beyanıyla kaçta kaçına kadar alacakları beyan edilen, yani hakları kitap ve sünnetle tescil edilen insanlardır. Ama onun dışında herhangi birine de
bir Müslüman malının üçte birine kadarını verebilir ben öldükten sonra diye. Buna vasiyet diyoruz. İşte bu vasiyetin en fazla sınırı üçte birdir. Mesela bir adam 30 milyarlık mal bırakıyorsa, 10 milyarını arkadaşına, komşusuna, sana, bana, tanıdığına, bildiğine, bana bırakmasın da öyle dedim diye ağzıma geldi. Yani böyle malını birilerine bırakabilir, o onundur. Diğer varisler, hayır bu bizim babamızın da oğlumuzun da, sana ne iş ki sen bunu nereden aldın ki, ne hak kazandın ki diyemezler. Hatta vasiyete şahit olanlar da bunu gizleyemeyecekler elbette. Onun için insanlar mallarıyla ilgili böyle bir teklifleri varsa, böyle bir istekleri varsa yazsınlar, birilerini şahit tutsunlar. Hatta insanlar öyle vasiyet yazsınlar ki borçlarını, alacaklarını, dertlerini, mal ve mülkleri konusunda isteklerini. Dahası benden sonra işte benim cenazemi şöyle yıkayın, böyle kefenleyin, şuraya defnedin ama sünnete şöyle uyun, ama İslam'a böyle uygun hareket edin gibi vasiyetlerini yazsınlar Müslümanlar. Dahası kendileri özel mal ve mülklerinin birilerine gidişlerini istiyorlarsa onları beyan etsinler. Hatta geriye kalan, yani kendisinden sonra hayatını sürdüren insanlara, oğullarına, kızlarına, karılarına, kocalarına, birilerine tavsiyeleri varsa yapsınlar. Hatta desinler ki ölümün duyurulması anından yıkanması dönemine, yıkandıktan sonra kefenlenmesine, kefenlenip cenaze namazımın kılınmasına, namazımın başında, önünde, sonunda konuşulmasına, kabre konulmasına ve kabirden sonra taziye bölümüne, mezarlıkta yapacağınız işlere kadar ama benim cenazem, ama benim cenaze ortamım şöyle olsun demeyi bile vasiyetlerine eklesinler. Çünkü insanların, yani geride kalanların bu işe gerçekten çok ihtiyaçları var. Ve netleştirsinler. Borçlarını, alacaklarını güzel söylesinler. Ama en fazla ne kadar vasiyet edebilirlermiş birilerine? Üçte bir.

0: hadis deryası sona erdi.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: İletişim 0535 737 59 çift 0.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Eğer sevda sevgiliye kendini adamaksa, eğer sevgi kardelen çiçeği gibi hürriyet açmaksa, şehadet en büyük aşk, şehit en büyük aşık ise, kendimi yoluna adıyorum, kendimi yoluna adıyorum ya Resulallah, ya Resulallah.

Peygamber huzuru, huzur iklimi. O bakmadığı sürece gözler onda. O bakınca bakışlar yerde. Sesi tüm seslerin andelibiydi. Sesi karanlıkta kalan gönüllere seher vakti gibiydi. O yağmur deyince sanki şimşekler çakar, yıldırımlar düşerdi. O yağmur deyince sanki kelimeler sırılsıkla. Sizden önceydi dedi. Ama ne kadar önceydi söylemedi yer. Üç kişiydiler. Yolda yürürken yağmura yakalandılar. Dağın eteğindeki mağarayı görünce biri ve sonra diğerleri koşarak mağaraya sığındılar. Ardından büyük bir kaya düşüp dağdan mağaranın önünü kapattı. Bunun üzerine onlardan biri diğerlerine dedi ki, hayatımızda işlediğimiz en hayırlı ameli söyleyerek Allah'tan yardım isteyelim. Düşündüler. Korku ve heyecanla ne kadar düşündülerse düşündüler. Ve birinin sesi duyuldu karanlıkta. Ey Allah'ım! Ben her gün koyunlarımla meraya çıkar, onları otlatır, sonra gelip koyunlarımı sağardı. Sütü önce ihtiyar anne ve babama içirirdim. Ardından çocuklarım ve eşim içerdi. Bir gün geç kalmış, sürüyü getirememiştim. Eve geldiğimde annem ve babam uyumuşlardı. Her zamanki gibi sütü sağdım ve başuçlarında dikildim. Onları uykularından uyandırmayı istemiyorum. İşte o gece gün doğuncaya kadar benim halim beklemekle, onların hali de uyumakla devam etti. Ey Allah'ım! Şüphesiz sen bilmektesin ki ben bunu senin rızan için yaptım. Şu kayayı aç da gökyüzünü görelim, dedi. Ve kaya hareket etti. İçeri sızan gün ışığıyla mağara aydınlandı. Birbirlerini görebiliyorlardı. Heyecanlarını ve sevinç gözyaşlarını görebiliyorlardı. Allah'ın görme ve duymasına olan imanları ziyadeleşmişti. Bu imanla diğeri duaya başladı. Fakat dua ederken başını eğdi. Çünkü duası baş eğilecek türdendi. Ey Rabbim! Ben amcamın kızını sevmiştim. Hem de erkeklerin kadınları sevmekte oldukları sevginin en şiddetlisiyle. Durumları iyi değildi. Paraya ihtiyaçları vardı. Bir gün benden 100 dinar istedi. Benimle birlikte olursa verebileceğimi söyledim. Kabul etmek zorunda kaldı. Ben de parayı kazanmak için çalıştım ve nihayet 100 dinarı topladım. Sonunda amcamın kızına bu 100 dinarla kavuştum. Parayı ona verip yanıma oturunca bana "Allah'tan kork," dedi. Ben de ne ona dokunduğum ne de parayı geri aldım. Şüphesiz bilmektesin ki ben bunu senin rızan için yaptım. Ne olur bizi bu zor durumdan kurtar, dedi ve kaya yine hareket ederek mağaranın önünü açtı. Ama çıkabilecekleri kadar açılmamıştı. Sanki hesap günüydü ve Allah'ın huzurundaydılar. O kadar yakın hissediyorlardı. Bu yüzden üçüncüleri ağlama ve konuşma arası bir sesle duaya başladı. Ey Mevlam! Şüphesiz ki sen bilmektesin, ben bir işçi tutmuştum. İş sonunda ücretini verdim. Fakat almaktan çekindi ve bırakıp gitti. Ben de ona vereceğim ücretle ekin ektim. Kazandığımla bir sığır, bir de çoban satın aldım. Bir müddet sonra o işçi geldi ve bana, "Ey Allah'ın kulu, benim hakkımı bana ver," dedi. Ben de ona, "Şu sığırlara ve çobanına git, çünkü onların hepsi senindir," dedim. Adam bana, "Benimle alay etme," dedi. Ben de ona, "Hayır, seninle alay etmiyorum, bunlar gerçekten senindir," dedim. Ey Mevlam,
Ben bunu senin rızan için yapmıştım. Bize yardımını lütfet.

Ay doğdu üzerimize. Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, takla atan araçtaki aile ucuz kurtuldu. Nizip istikametinden Gaziantep yönüne seyir halinde olan bir otomobil kent girişindeki ilk trafik ışıklarına ve polis uygulama noktasına yakın bir mesafede kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan vatandaşların ilk kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi. Bir diğer haber, acı kaza, 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay Yavuz ilçesine bağlı kırsal aşağı Kekliktepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indiren SVA, daha sonra aracını geri hareket ettirmek istedi. Bu sırada aracın arkasında bulunan ve dedesi tarafından fark edilmeyen 1,5 yaşındaki Naime Avcı, hafif ticari aracın altında kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek aşağı Kekliktepe mahallesinde toprağa verildi. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan dede SVA, karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor. Bir başka haber, Hüdapar Gaziantep İl Başkanlığı'nda bayramlaşma. Hüdapar Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı siyasi partiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu. Bir diğer haber, Gaziantep'te Hayat 112 acil tanıtıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen Hayat 112 acil uygulamasını tanıtmak için sahaya indi. Yapılan bilgilendirmede Hayat 112 acil uygulamasının vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlandığı belirtildi. Ekipler uygulamanın öne çıkan şu hayati özelliklerini vatandaşlara aktardı. Hızlı ihbar ve konum, tek tuşla ihbar yapabilme ve anlık konum paylaşımı, entegre modüller, KADES, kadın destek uygulaması ve uyuma, uyuşturucuyla mücadele uygulaması entegrasyonu, afet ve enkaz desteği, afet sonrası enkaz altında kalanlar için hayat kurtarıcı alarm butonu ile yardım çağrısı, güvenli alanlar, yakınımda ne var özelliği sayesinde acil toplanma alanlarının anlık görüntülenmesi, özel modüller, okul acil modülü ve trafik kazası bildirim ekranı. Bir diğer haber, Gaziantep'te dehşet evlerine şafak operasyonu. Gaziantep'te yasa dışı yollarla ülkeye soktukları düzensiz göçmenleri alıkoyarak darp eden, işkence görüntüleriyle ailelerinden şantajla para sızdıran organize suç örgütüne jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer haber, Adakçılar Sitesi projesinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezindeki adak kurban satış ve kesim alanlarını tek bir çatı altında toplayacak olan yeni Adakçılar Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Toplum sağlığı ve şehir estetiğini korumayı amaçlayan projede, 125 ve 250 metrekarelik toplam 69 işletme yer alacak. Bir başka haber, Gaziantep'te şüpheli ölüm. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu Ali, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Binevler mahallesinde meydana gelen olayda 52 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler talihsiz adamı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali, cenazesi savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir diğer haber, serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu. Olay İslah ilçesine bağlı İdilli mahallesine meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Eren Yıldırım, serinlemek için arkadaşıyla birlikte İdilli deresine gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen Eren Yıldırım suya girdi. Kısa bir süre sonra akıntıda çırpınmaya başlayan Yıldırım'ı fark eden arkadaşları hemen yardıma koşarak uzun uğraşlar sonucu sudan baygın halde çıkardı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Araban Ovası'na firik ütümü sezonu başladı. Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilmesi sezonu başladı. Elde edilen firikten damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavı yapılırken Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
6: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki ben değil, okşar mısın efendim?

0: cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Künye. Hazırlayan ve sunan Gökhan Dağtekin.

Adı Numan. Baba adı Ahmet bin Mahmud. Doğum tarihi Hicri 740, miladi 1339. Doğum yeri Solfasol, Zulfazıl köyü, Çubuk, Ankara. Lakapları Hacı Bayramı Veli, Ahi Baba, Şeyhürrum yani Anadolu Şeyhi. Nisbesi Ankaravi. Önemli görevleri: Kara Medrese Müderrisliği. Önemli bazı özellikleri: Anadolu'nun manevi yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamış mutasavvıf, Anadolu topraklarında doğup gelişen ilk tarikat Bayramiye'nin kurucu piri. Vefat tarihi Hicri 833, miladi 1430. Vefat yeri Ankara. Kabrinin bulunduğu yer Hacı Bayramı Veli Türbesi, Ankara.

Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili detaylar. Hacı Bayram-ı Veli 14. yüzyılın ilk yarısında 1339 yılı dolayında Ankara'da Çubuk Suyu'nun kenarındaki Solfasol yani Zulfazıl köyünde doğdu. Asıl adı Numan'dır. Hacı Bayram adı kendisine Somuncu Baba lakabıyla da anılan Şeyhi Hamidüddin Aksaray'ı tarafından verildi. Hacı Bayram akli ve nakli ilimleri tahsil ettikten sonra Ankara'da Melike Hatun tarafından yaptırılan Kara Medrese'de müderrislik yapmıştır. Müderrislik görevindeyken Somuncu Baba'nın daveti üzerine Kayseri'ye gitmiş ve 1403 yılı Haziran ayında ona intisap etmiştir. Hacı Bayram'ın Somuncu Baba'ya mürid olması şu şekilde gerçekleşmiştir. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Yıldırım'ı hapsedince Somuncu Baba Bursa'dan göç ederek Adana'ya gidip Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Sis Kalesi'nin dağ yamacında bir köyde Nebi Sufi adlı bir kimsenin evinde ikamet etmeye başlar. Somuncu Baba'yı önceden tanıyan Hacı Bayram onun gittiği yeri öğrendikten sonra yanına aldığı 5-6 hizmetkarıyla yola çıkar ve Somuncu Baba ile Nebi Sufi'nin evinde buluşur. Somuncu Baba'ya kendisinin hizmetine girmeye geldiğini belirtir ve böylece ona mürid olur. Hacı Bayram'ın Somuncu Baba'ya mürid oluş tarihi, onunla geçirdiği süre ve Ankara'ya dönüş tarihi hakkında bir takım belirsizlikler söz konusudur. Bununla birlikte irşat faaliyetine Somuncu Baba'nın yanından ayrılarak geldiği Ankara'da başladığı bilinmektedir. Ankara'ya dönünce irşat faaliyetlerinin yanı sıra şeyhinin tavsiyesine uyarak çiftçilikle meşgul oldu. Hacı Bayram'ın manevi şahsiyeti insanları giderek etkilemeye başladı ve çevresinde bir derviş grubu oluştu. Zamanla bu etki daha da genişledi ve 2. Murat devrinde devleti endişelendirecek kadar büyük boyutlara ulaştı. Halkı dalalete sevk ettiği ve saltanat davasına kalkışma ihtimali bulunduğu ileri sürülerek padişaha şikayet edildi. Hacı Bayram söz konusu şikayetler üzerine 2. Murat tarafından o dönemde devletin merkezi olan Edirne'ye çağrıldı. Edirne'de 1421-1424 yılları dolayında Hacı Bayram ile görüşen 2. Murat hakkındaki söylentilerin doğru olmadığını anladı, ondan özür diledi, ayrıca Bayramiye mensuplarından vergi alınmamasını emretti. Hacı Bayram'ın çiftçilik yaparak el emeği ile geçinmesi, müritleriyle imece usulü ekin kaldırması, esnaf arasında Ahi Baba diye tanınması gibi hususlar onun sosyal hayat içinde ne derece aktif ve hak ile bütünleşen bir tasavvuf anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Çarşı pazar dolaşarak sadaka ve zekat toplayıp müritlerine dağıtmasından melami müellifler onun melameti benimsediği sonucuna varmışlardır. Onun döneminde Bayramiye daha çok köylü ve esnaf zümreleri arasında yaygınlık kazanmıştır. Şeyhürrüm yani Anadolu Şeyhi diye de tanınan Hacı Bayram'ın ve Sünni inancı doğrultusunda hareket eden ilk Bayrami şeyhlerinden Anadolu halkı arasında birlik ve beraberliğin sağlanması ve manevi hayatın şekillenmesi konusunda önemli katkıları olmuştur. Bu bakımdan Hacı Bayram, Sünniliği esas alan Osmanlı'nın manevi dünyasının mimarlarındandır. Kurduğu Bayramilik tarikatıyla Anadolu'nun manevi yapısının şekillenmesinde büyük katkıları olan Hacı Bayram-ı Veli Ankara'da vefat etti. Tarihler 1430'u gösteriyordu. Vefatından birkaç yıl önce yaptırılan ve kendi adıyla anılan caminin yanına defnedildi. Kabrinin üzerine daha sonra inşa edilen türbe Ankara'nın en büyük ziyaretgahıdır. Hacı Bayram-ı Veli yerine kimseyi tayin etmemiştir. Vefat ederken kime tabi olacaklarını soran müritlerine, kendisinden duydukları marifet ve vahdet sırları bütün kemalatıyla kimde tecelli ederse onun sohbetinde bulunmalarını tavsiye etmiştir. Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra Bayramilik iki ana kola ayrılmıştır. Bunlardan züht ve takva çizgisini takip edenler Akşemseddin'e tabi olmuştur. Bayramiliğin ikinci ana kolu ilahi aşk, cezbe ve melameti temsil eden Bıçakçı Ömer Dede'ye mensup bulunan Bayramiye'nin Melamiye'dir. Bayramiye, Melamiye, klasik Bayramilik'ten tamamen farklı bir tasavvuf anlayışını sürdürmüş ve zaman içinde
bağımsız bir tarikat haline gelmiştir. Bayramiye tarikatına giren kimseler 5 vakit namazın dışında 12 rekat teheccüd namazı kılarlar. Hacı Bayram'ın tertip ettiği, içinde bazı surelerin yer aldığı uzunca virdi okumaya devam ederler. Zikir şekli sesli ve hareketli kelime-i tevhid zikridir. Ayrıca ibret almak için kainattaki olağanüstülükleri düşünme şeklindeki uygulama da Bayramiye'nin esaslarındandır. Kıymetli dinleyiciler, künye programında bugün Bayramiye tarikatının piri Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıdık. Allah'a emanet olun.

0: Biz bu bayramda da vurulduk.
1: Anne.

kocaman bir bomba düştü üzerimize. Ben 12 yaşındaydım. Kardeşim 7. Ben görmedim. Annem çok ağlamış biz ölünce. İkimizin de küçücük elleri vardı. Bulamadılar. Yoksa mutlaka bırakırlardı kabrimize. Biz bu bayramda da vurulduk. Küçücük bir kurşun değdi yüreğimize. Meğer ölmek ne kadar da kolay bir şeymiş. Amerikalı askerler gösterdiler hepimize. Yine de bir sevinç var içimizde. Biz öleceğiz ve daha güzel olacak dünya. Yoksa siz sırtınızı döner miydiniz bize? Biz bu bayramda da öldürüldük. Yanlışlıkla bir tankın paletleri geçti üzerimizden. Mutlaka seyretmişsinizdir. Toprağa bulanan cesetlerimizi yayınladılar haber bültenlerinde. Ben koşuyordum. Kardeşimin ayağı takıldı. Onu kaldırmak istemiştim yerden. Görmediler. Gözleri yok ki tankların. Yoksa öldürmezlerdi bizi. Yok, o kadar da cani olamazlar, öyle değil mi? Biz bu bayramda bomba ve kurşun yedik. Öylece can verdi bedenlerimiz. Gıyabımızda cenaze namazımızı kılsaydınız isterdik. Yaşarken zaten yanımızda değildiniz. Ama mutluyuz yine de. Demokratik bir ölümle öldük hepimiz. Biz bu bayramda evimizde değildik. Kurşun insan vücudunu delebilirmiş. Bir ev yıkıldığında mezara benzermiş. Yaralıları öldürmek hiç de zor değilmiş. O bildiğiniz tanklar var ya, bir camiyi rahatlıkla yerle bir edebilirmiş. Hepsini gördüm ama bir de siz görebilseydiniz. Biz bu bayramda annemizin elinden öpemedik. Yalnızca katledildik. Siz yine de hoşgörüyle bakın her şeye. Kültürler arası diyalog kurun. Aman ha, sakın medeniyetler çatışmasın. Siz rahatlıkla yiyin ekmeğinizi. Biz birazdan öleceğiz. 3 günlük dünya, bir de aç kalacak değilsiniz ya. Biz bu bayramda babamızın elinden tutup bayram namazına gidemedik. Ezanı da duyamadık hiçbirimiz. Şimdi bir ezan olup dolaşmak vardı uykularınızın üzerinde. Ama yine de ulaşmazdı sesimiz. Çünkü bütün minareleri yıkıldı camilerimizin. Bir de müezzinler çağırırken sizi, rock müzikle dans ediyordu Amerikan askerleri. İşte bir minare daha. Hadi yok edelim hepsini. Siz bayram ederken biz sonsuz bir uykuda bombaların sesini dinledik. Ruhumuz sessizce göğe yükselirken bir o kadar da sessizdi bedenlerimiz. Bu bayramda biz liderlerin kınadığı operasyonların isimsiz kurbanları ve her zamanki gibi İslam aleminin adını saygıyla andığı şehitlerdik. Şehitlerdik hepimiz. Biz bu bayramda namert bir pusuya düşürüldük. Evde bekleyenimiz kalmamıştı ve kesmiştik ümidi kardeşlerimizden. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide bir hayal olup kayboldu zayıf bedenlerimiz. Şimdi bir bayram daha yaklaşıyor. Allah'a adadığınız kurban niyetine binlerce kurban olduk. Erken bir ölümle hepimiz. Biz bu bayramda kalbimizden vurulduk. Ruhlarınızı kaplayan ve gittikçe dünyaya yayılan büyük bir utancın karanlığında elveda dedik hayata. Siz mutlu olun yeter ki. Ellerinizde vahşeti kınayan 3-5 pankart ve yalnızca utancınızla dönen bunca dolaba ve yapılan denge hesaplarına nasıl dur diyebilirsiniz ki? Ne yapabilir ki? Hayalet öfke operasyonlarının vahşete omuz veren hayaletleri, yalnızlığınız ve çaresizliğiniz bizim yalnızlıklarımızla birlikte kaybolacak şimdi, üzülmeyin. Hayalet öfke, hayali insanlık. Hepiniz üzüldünüz halimize elbette. Ve kederle yaktığınız bir Amerikan sigarasının derin derin içinize çektiğiniz dumanında kayboldu yüzlerimiz. Aslında siz bizi hiç görmemiştiniz. Aslında siz bizi hiç görmemiştiniz. Şimdi siyah bir gül olup beklemek vardı mezarlarının başucunda. Çünkü onlar sahipsiz çocuklardı, vuruldular. Biz bakıp duruyorduk oysa. Çocuktular. Kapkaraydı gözleri.
Boyları bombalardan biraz daha uzunca

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
6: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
7: Trump süreci zora sokuyor. Küresel haydut Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen nükleer ve bölgesel güvenlik müzakerelerine son anda müdahale ederek anlaşma taslağını daha sert şartlarla revize ettiği öne sürüldü. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf ise İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir diyerek Trump'ın sert şartlarına rest çekti.
6: Türkiye Gazetesi.
7: Bu işgali bitirin. Beşer Esad yönetimi işkence, suikast ve katliamla Lazkiye sahilinde yer alan Bayır Bucak Türkmenlerine ait 6000 dönüm araziyi gasp etti. Esad ailesinin üyeleri için deniz kıyısında 5 korsan saray inşa edildi. Tapusu elinde olan 3000 Türkmen yeni yönetime adalet çağrısı yaptı. Mağdurlar Ahmet Çara'nın bir komisyon kurup arazileri iade etmesini bekliyor.
6: Yeni Akit Gazetesi.
7: Sıra sızıntı ajanlarda. İBB'nin yolsuzluk zanlısı eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye yakın Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yaptığı bilinirken, Baylok yazışmalarında FETÖ'cülerin övgüyle bahsettiği Özgür Özel ise örgütle hep yakın ilişki içerisinde oldu.
6: Milli Gazete.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni arkasına aldığı altımızı oyuyor. İfsat projesi dinler arası diyaloğun arkasındaki isim olduğu tescillenen Rum Patriği Bartolomeos, her yerde Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül ayında açılacağını ilan ederken, diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtıkları davalarla Lozan'a uygun hareket eden Türkiye'nin kanunlarını yargılatıp mahkum ettiriyorlar.
8: Yeni Birlik Gazetesi.
7: Ebola hızla yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne patlak veren yeni Ebola salgınının daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyuran sınır tanımayan doktorlar örgütü, küresel kamuoyunu uyardı.
8: Milat Gazetesi.
7: Ümmetin Demiryolu. Osmanlı'nın rüya projesi Hicaz Demiryolu, Kızıldeniz'i Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya bağlayacak. Modern Hicaz Demiryolu vizyonuyla yeniden canlanıyor.
9: Yeni Şafak Gazetesi.
7: Aksa'da yeni provokasyon. İddialara göre Ürdün himayesindeki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak, Harem-i Şerif çok dinli ibadet ve turizm merkezi haline getirilecek. Mescid-i Aksa'ya giren istilacı teröristler İsrail bayrağı açıp İsrail Milli Marşı'nı okudu.
9: Akşam Gazetesi.
7: Yavaş yavaş olacak. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlaşmada savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz, dedi.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
7: Yolsuzluktan sonra FETÖ krizi. CHP'de yolsuzluk, rüşvet, irtikaf ve ihaleye fesat iddialarıyla sarsılan belediye dosyalarının ardından şimdi de Özgür Özel hakkında çok daha ağır bir tartışma başladı. Ankara kulislerinde Özel ve yakın çevresine yönelik FETÖ iltisakı iddialarının yüksek sesle konuşulmaya başlaması yeni bir siyasi deprem olarak değerlendiriliyor.
8: Karar Gazetesi.
7: 3 bakanın gücü yetmedi. Maaşlarını alamadıkları için Ankara'nın göbeğinde günlerce seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri, İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanları alacaklarına garantör olunca eve dönmüştü. Ancak 3 bakanın garantörlüğüne rağmen 15 Mayıs'ta ödeme sözü veren patron sözünü tutmadı. İşçiler haklarını almak için yeniden eylem yapma kararı aldı.
9: Manşet Haber. Manşet Haber.
10: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com. Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümü. Mahlukatın var olduğu yüzsüz hürmetine evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yakanda. İrtica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında tertaneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğer paresi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını, kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Âlâ. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Her yat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere. Kim derse o öldü, öldürür. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez, hay ve layan. Ey Nas susun, inna lillah ve inna ileyhi racim. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına, hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna. Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı.

0: Ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf, kum tepeleri demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.

Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.

Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim.

kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi?

İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.

Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli bir sihirdir, derler.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, O kâfidir, O gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ

De ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim.

De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah, elbette böyle zalimleri hidayet edip, emellerine ulaştırmaz.

İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler: bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler.

Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır.

Onlar ki, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.

Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan

0: İşte biz, onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip, günahlarını affedeceğiz. Bunlar, cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara söz verilen gerçek bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Fakat bir de öyleleri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz? Derken onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine derler. İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O ise yine de bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye diretir.
0: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من

İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Gün gelir kâfirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben, sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti.

Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler.

O şöyle cevap verdi: Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum.

Vakta ki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız.

0: Gerçekten biz onlara, size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap, kendilerine her taraftan sarıverdi.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık.
1: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya, bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.

Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik.

Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın.

0: Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

0: O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Gün gelecek, kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş? Diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak. İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı.
1: Tasbir kemâ sabara ulul azim.

0: O halde, ey Resûlüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse, sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkâr edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
0: İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah, onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah, onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır.
0: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: O inkarcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
1: Bu böyledir. Zira onlar, Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.

0: Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kâfirlerin ise mevlaları, dostları yoktur.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Muhakkak ki Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse, dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.

Nice şehirler vardı ki, halkı, seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz, onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?''

0: Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, "Sahi, az önce o neler söylüyordu?" diye sorarlar. İşte Allah, onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Hidayeti kabul edenlerinse, Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder.

Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki?

O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir.

0: عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de, içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi, boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen, itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde, Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ
1: Demek ki, ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ
1: İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür.

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.
1: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ
0: Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak?

0: Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
0: Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir.

0: يَمْتَحِنُكُمْ.
1: Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.

Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a, yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir.

0: Kendileri inkar edip insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir.
1: O halde gevşemeyin de, sizler daha üstün durumdayken, zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez.

0: لَكُمْ.
1: Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnna fetahna leke fethan mubina.
1: Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.

0: Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
0: Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.

imandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu, Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır.

0: Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki,
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa Allah ona pek büyük mükafat verir.

0: إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır.
0: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ

Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.

0: Kim Allah'a ve Resulüne inanmazsa bilsin ki, biz kâfirlere alevli ateşler hazırladık.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde, izin verin biz de size tabi olalım, derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir.
2: 26. cüzün 1. ve 2. hizmini dinlediniz.
3: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal, kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış, tefeyyüz eyle, yücel, temeyyüz eyle, fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun, sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Şol müselsel türrene, ben de eylemiş ta ezel, tarık-ı Mustafa'da örnek insan oluyor.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şah-ı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi, kuyi yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinde katıksız ekmek alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, doları endeksli beyler, utanır be çocuk.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir, zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

Allah lafz-ı celili, her hayrın fatihası, kemali insanlığın Rabbe muti olması, Rahman ile alemi sarar rahmet dalgası, lakin rahimiyeti müminlerin deryası. El-Hay, kendi ruhundan Muhyi ismiyle sunar. Nas, hayvanat, nebatat, kayyumla nefes alan. Sonsuzluktan mübdiyle varlığı kaim olan. Zihayat fena bulur, emriyle mumit olan. Halıktır şefkatiyle, masivayı yaratan, bari, musavvir, kabıt, cihazatla donatan, mukit, vehhab, rezaktır, nimete nimet katan, dar, nafi, her işinde nice hikmetler yatan. Kadir, muktedir olan, tükenmez kudretiyle, güç kuvvet sahibi, metin, kavi ismiyle, kusursuzca var eden, muksit tüm işleriyle, gani, muğniye, her şey, muhtaç, samet adıyla. El-Muteal, yüceler yücesi olan mecid, musamahı sonsuz, keremini cemacid, varlığı yalnız ondan, sonsuz var eden vacid, hamd edilmeye layık, tek yüce varlık hamid. Alim, semi, elbasir, kainata hükmeden, habir, kebir, elhakem, kudretine rağmeden, hasib, rakib, elhakim, şeriatı vaz eden, azim, ali, elvali, her şeye gücü yeten. Celil, el-mütekebbir, yeri göğü kaplayan, el-hafid, hodbinleri rezalete boyayan, vahittir asla dengi ve ortağı olmayan, el-vedud, gönülleri sevgisiyle sulayan. Zülcelal ve İkram, kerim odur kullara. Basit, latif, el-fettah, kalbe giden yollara. İman, irfan bahşeden, vasi, rafi envara. El-bir, hadi, nur ile kavuşturur bahara. Bedi olan yüce zat, masnuatın sahibi. Servetlere tek varis, reşittir kalp tabibi. Gönülden coşanların, nidaların mucibi. Velidir en güzel dost, kalplerin mukallibi. La yemut olan gaffar, günaha dalanlara. Tek umut olur tevvab, munib, nedim kullara. İştiyakla gafura, yönelen müştaklara, afu, rauf, el-halim, yürekten yananlara. Malikül mülk, el-melik, tasarruf her dem onda. Noksanlıktan münezzeh, kuddüstür her mekanda. Selametin yurduna, selam ile her anda. Vuslata erer mümin, mümin ilticasında. Müheymine sığınan, medeti ondan uman, baş eğerken azize, gayri hep baş kaldıran, daim izzete erer, muiz safında duran, zelil libas bürünür, muzille karşı duran. Dünya zindan maniye, candan iman edene, tevekkül elvekile, adile yönelene, cebbar, sabur,
eşşehid kahhardır zulmedene, mazluma hafız olup müntakim küfredene. İnsanlığa nimeti sonsuz bahşeden muhsin, zikir, fikir, şükürle şekura ver nefesin. Başlangıç bize ölüm, muid elbaiz kesin. Toplar mahşerde cami, gel Müslüman neredesin? Ezelden varlığıyla mukaddim evvel olan, duygu ve zerrelerle zahir elbatın olan, her şey zeval bulsa da ahir muahhir olan, tanınır hakkel yakin elbaki yüce Rahman.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

ey insan, ey yüz akı, gönül aydınlığı, kabul olmuş sadaka kadar güzel bir duygu sarıyor seni anan yüreğimi. Bastığın toprakla yıkadığın gözüme şimdi güneş bile siyah görünüyor. Ey yüz akı, gönül aydınlığı, ben kendimi ağlarken Uhud'da ağlar mıymış? Hira'yı mahzun gördüm, soramadım sevgili. Hasretinin dışında başka derdi var mıymış? Ey insan, içimde büyüttüğüm bütün çiçekleri sana adıyorum. Itırları, yaseminleri, menekşeleri, lale bana kalsın. Kapına çiçeklerin karalısını sunmaktan utanıyorum. Dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış? Bülbülünü kaybetmiş bu evrensel bahçede dikenler bile bir hoş, gayrı gül kokar mıymış? Ey insan, göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni ey. Sen öğrettin taşa konuşmayı, ağaca selam vermeyi, aya yarılmayı, toprağa dürülmeyi, göklere kurulmayı, durmayı zamanı. Yılana ve deveye sevmeyi, ölmeyi, öldürmeyi, yaşamayı sen öğrettin insana. O bengüsü gözünden fışkıran pınar mıymış? Baharların kaynağı ve yolunu gözleyen bir ben sevda şehidi, bir de şu çınar mıymış? Ey insan, ey tebessümünden cennetler yaratılan, gülbahar geliyor, ağla gök seviniyor. Gözyaşını karanfil diye göğüslerine takan melekler, kapında divan durup ağlamanı bekliyor. Hüzün kuruluyor ekmekten önce sofrana, bunun için bir bir uçuyor sevdikler. Bu yüzden öksüz, bu yüzden yetim kalıyor efendisi yetimlerin. Niçin döndü bu rüzgar, yol vermez dağlar mıymış? Yine ferhat kesildin, bu ne can hıraş gönlüm? Bağrını deldin diye dağlarda ağlar mıymış? Ey insan, sen olmasaydın insanlar ölmeyi öğrenmeden öleceklerdi. Yaşamanın özgül ağırlığını keşfetmeden yaşayacaklardı. Hayat zalim insanların ellerinde bir mazlum gibi hırpalanacak. Hangi mevsimi el atsak elimizde yapış yapış bir şeyler kalacaktı. Acımı tartamayan aşkımı tartar mıymış? Gönlüme yol vermeyen şu zifiri perdeyi o cennet elleriyle lütfedip yırtar mıymış? Ey insan, sen olmasaydın Yusufçuk kuşunun ne dediğini, yılanların niçin toprak yediğini bilmeyecektim. Her şey çift yaratılırken niçin bir şey tek bilmeyecektim. Bir gövdede mücevhere dönüşen taşı, hem yol, hem yolcu, hem hedef olanın içinde kopan amansız savaşı olmasaydın sen. Çekilen dizde derman gözümdeki fer miymiş? Kendimi bir kum diye atıversem çöllere, ona vurgun bulutlar üstümde gezer miymiş? Ey insan, senin sırrın gözyaşının terkibinde saklıymış. Bu gerçeği bir denizin dudağından öğrendim. Gecenin bir vaktinde bir sevgili ağlarken, bir dişi varlığını varlığına adarken, bir erkeğin ellerinde ölüm havlu atarken haklıymış. Söyle gönlüm, bu sevda mahşere kalır mıymış? Bu sevda mahşere kalır mıymış? Alışılmış sözcükler yükleyip kanadına, ona doğru uçursam katına alır mıymış? Ey insan, ey güneş hamilesi, bir kere doğarmışsın, bin kez doğururmuşsun. Parmakların sevdanın kesilmeyen çeşmesi, onun için ağlıyor yeni doğan bebekler. Doğur,
doğur ki dünya kaybetti gözlerini. Doğur ey İsrafil'in nefesi, ey güneş hamilesi. Sen olmazsan gemide bu tufan diner miymiş? Gemilerin de yandığı sil aklımdan dönüşür. Vakit ikindi, yüreğim gidenler döner miymiş? Ey insan, hıncını hıncıma kat, sancını sancıma kat. Pamuktan ellerini geçir yürek halkama. İster ayağın katına çek, istersen yerlere at.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

hiç unutmayın. Karanlık soğuk dehlizlerdeki zincir şakırtılarının, saray debdebelerinin korkulu rüyası olması sadece tarihe has bir olay değildir. İnsanlıkla paralel başlayan ve kıyamete kadar gidecek bir süreçtir. Zindanlar, davaları için mücadele verenlerin savaş meydanıdır. Bu savaşa katılanlar elbette birçok şeyi göze almışlardır.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, aklansın ölümün kara düşleri, korkuları umutlara döndürsün, rahmetinle her damlası cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, cennetler beratı inci damlalar, secdelerde seller gibi çağlasın. Etrafımda haşre kadar melekler sevinçlerle ağlasın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, eritsin buzlarını gafletin, gönül ufukları nura bürünsün, açılsın da cehlin kara perdesi, gerçek görünsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, müjdeler dökülsün arş-ı âlâdan, hidayet selleri sineme dolsun, her damlası mahşer günü şahidim olsun. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, esmandaki 99 aşkına semalardan gufranını indirsin, hesap günü titreşirken mizanda hicabımı dindirsin. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, sabahı beklerken berzah gecesi selam sellerine dönsün köpürsün, kabir toprağımdan mahşere kadar azap kirlerini silsin süpürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, firdevs göklerinden nur sağanakları dehşet günü sırat üzre saçılsın, 8 yerden 8 cennet kapısı bir lahzada açılsın. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, arıtsın şu nankör nefsi hevadan, bütün zerrelerim Kur'an'la dolsun ve mahşerde şu tövbekar bedenim şehitlerle haşrolsun.